Hürmetli radyo anıcı, Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Hürmetli radyo anıcı, Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Ten Sağlıklı Zor Baylık Programı sana anışanlarını karşılamız. Ben Perhat Ömer. Programımızın stansımız bilen Abdum Raylık Seyye Sağlamlık Komiteti Birleş Başkurgan. Programımız Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın yeni tarat ku solusiyetin abuçlar terminalda maz kademini anlatıldı. Hem de her vakit kaydırıp anıgıl buludu.

Radyo anuçlar. Bu seyfimizde Şincan nüfusu 5 mandın açılan yez bazarlarına otura adi derecelik unvanlığı ilgi vıraçlarına uzak müddet turuşka evet edildiğin haber diye tanıdı buludu.

Yakında 15. 5 yılını başlaş kadem iliş yürüyüşlük baş temalık akbarat ilan kılış çıkını 9. meydan ürümçüde ötküzüldü. Şincan davalaş saklın saklaş asasını küçeytiş kuruluşunu umumyüzlük algı sılcıtmakta. Bunun için de nüfusu 5000'den aşılgan yez bazarlarına uzak müddet turuşka otura ali derecelik unvanı iki vıraçlarını evettip ela süpetlik davalaş baylık asası katlamı hakikiyet küzüldü. Abdullayılık Seyyid Sağlamlık Komiteti Partiye Grupistan Muavin Şucisi Müdür Feng Dong tunuşturup mundak dedi. 2026 yılının ahırıca bütün Abdun rayında cipsalaşkan Nahiye rayonu davalaş ortak gevdis bilen toluk kaplaş işka aşırıldı. 2030 yılı barganda Yez Bazarlık Doktorhana ve Mehalli Sehiye Mulazmet Merkezinden Mulazmet iktidarının ölçen giyitiş nispeti 95% yetküzülüp 15 minutluk davalaş sağlamlık mulazmet çembriki asası cihetini kurup çıkılıdı. Bunun başka asası katlamdan ballar kesellikleri bölümde diagnoz koyuş, davulaş, mulazimeti bilen umumyüzlük kaplaş işe aşırılıp, tekşürüş, analiz kılış neticesini öz ara itiraf kılış, muvafık yaştaki kızlarga haksız HPV vaksiniz emleş, 10,000 meydan sağlamlık bilimleri bu çiliksiye sözleş katarlık, halkın hep yetküzdüğün emeli işler mu, mas kademde algı silcidilip, ama az kesel buluş, işki aldıdıla yakşı davalın iş imkaniyetliği iyi kılındı.

Nurgun yukur kan besim bimarları her günü doğru içip vaktada kayıt tek şürtsü mü kan besimi yenile bir dem örle bir dem çürü. Mesle belkim sel karalgan bazı inçik halkalarda körülgen buluş mümkün. Nurgun kişi doktorunun kesel körüş üyüde ölçgen kan besimine doğru çıkıdı deyip karab pekat salametkini kayıt tek şürken andın kan besimine ölçüdü. Lekin doktor pekat bir kıtımlı kan besim körüsü küçük yılı tayinipla doğru işletişini doğru tanışa birelmeydi. Doktorunun körüştüşçe kesel körüş üyde kan besimi ölçüşte asalı iki kıl ehval körülüken. Birincisi, ak halat yukur kan besimi bulup, doktorunun körüseli kan besimiyle örülüp gitip, doktorlar hata halde kan besimini tüveldiş, ünümü yakışı emez de hata oylu alın. İkincisi, yoşurun karakterlik yukur kan besimi bulup, bimarlar hatırcam hem normal his kılıyordu. Emliyette künlük kan besimsel yukur bulundu. Ayılda ölçekte çıntırganda hakiki kan besimini bilgili bulup kalma yerine davalguş kanun yedini inıklap doğru işletiş peytini ilgili bulundu. Nurgun bimar kündülük kan besimini ölçekte çıntırdı. Lekin kan besimini ölçekte kalganç iş kılıldı. Daim Nurgun hata meşgulatla görüldü. Meselen emdili seyli kılıp kayıtıp kegende kıynık çay işkenliğini ölçeydiğen. Mutakasitler kan besimini ölçekten burun üçünü kılmazlık kapalı kılış gerektiğini tehditledi. Yani ölçeştin yarım saat burun hareket kılmazlık, tamak çekmezlik, çay, kahve ve harak içmezlik hem de doğusaklı boş diş. Tinç muhitte az digende 5 minut cim oturuş gerek. Kan besimini ölçeşte doğru kıyafet buluş gerek. Yukur kan besim bimarlarının her gün etigen ve keşte kan besimini ölçep sağlık kıymetini hatırlayışını tavsiye kılmız. Tetkikatlardan baykılışça kan besimini ölçegende bilekine putu koysa, kıskıraç besimi, yukur besim, keniş besimi, tüven besim ayrım ayrım halda 3.9 ve 4 mm sımap törük örleyirken. Bilek boşlukta esilip kalanda ayrım ayrım halda 4.4 ve 6.5 mm sımap törük örleyirken. Fakat bir kıtım ölçep koyupla işini tüketse ölçengen kan besimi adeti doğru olmayırken. Aldı bilen yukur bileklik elektrolluk kan besimi ölçüküşünü tanılıp ölçeşi gerek. Bu kuşunun ölçümü bilekli maskeliş gerek. Eğer bilek aylanması yukur bileklinin otur noksuna aylanma uzunluğu 22 cm'den 26 cm kaçı olsa ölçemlik bu kuşunu tanılış. 27 cm'den 34 cm kaçı olsa çoğu numaralıkını tanılış. 16 cm'den 21 cm kaçı olsa küçük numaralıkını tanılış gerek. Ölçgende bu kuşun yel haltısı merkezinin yukur bilek artıriyesi, yani yukur bileklerin içki yan tarafındaki ceynek oyumunun üst tarafından 2 cm kilogram cayığı toğırlaşka kapalı tıklış. Boş çanlığı bir içki parmağının kirgüzügül boğdak bolsa muvaffak bulundu. Ölçgende 3.1 sızıkını içki aşırış, yani yürek yukur bilek artıriyesi ve kan besim ölçgüçünün

0: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfamizda istakanning yopqichi bilan sumirish nechasini nima uchun har kuni yuvish kerak degan mazmundagi tinglovda bo'ldim.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizni Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasidan shularni qarshi olamiz. Men riyosatchi Ahmadjon Abdukerim. Bu qitimqi programımızda mundaq məzmunlardan alıb düşüb yerimiz. Yurtumdaki yeniliklar sahifimizdə Turpan şəhərinin qızıq motoru toğrusudu sözləb yerimiz. Yüksəliyotqan Şinjan sahifimizdə məmləkət boyunca ən çox foto elektr toqdanın torlaşdırıb soda ticarətinə kirishdirilishdən ilgiriki küçəş basqıçığa kirganlığını tanıştırırız. Yarqın ism sahifimizdə oqya yasaş hünərgə varislik qılğıcı Gauhu bilan tanışımız. Programımız yana Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqısı Slow Shooting abonuçular terminalıda mas qadamda anıtılıdı. Hem de her vaqt ilgirki programmalarını anlıqılı boludu.
0: Şinjandaki yeniliklar.
1: Tomuz mezgelide Ciminey nahiyesi yaz peslideki otturçi temperatura 20 Celsiya gradus etrafıda bolgan salkın kelimatka tayinip, tabii salkındaş evzellikigi ige şarait hazırladı. Bu yıl bu cay ekologiyelik salkındaş merniyet sayahat yoşurun küçünü çonkur kezip, özgüçe salkın ekologiye baylıkını hakiki türde sayahatçilik kaynak keyfiyatıga aylandırdı. Ciminey nahiyesinin yaz pesli kurgak hem salkın, yaylak, galiti taş, muzluk, kenketken çigira menzirisi, özgeçi haslıkını şekillendirgen. Yaz kirgende muyan Şinjan içi sırtıdaki ata anıla ve balıla tetkikat ögünüş, özü optimobil heydep dalıda konuş, sağlamlık kütünüş, salkındaş tipideki sayahat ömükidikilerinin ayığı üzülmedi. Hem de yaylak taş şehertisi, Tongtiandong harabisi, Ciminey porti, Sari ölen çigranın muhafizat kılıç birinci kenti. Ven Toyan Katarlık yadroluk menzir rayonlarda sayahatçiler mukum köpeydi. Salkındaş sayahati sıcıl canlanıp, nahiye boyuca mihman saray, ailevi mihman halladı konuş nispeti, yemek içmek hesbi kırmı. Özgeçe yezi igilik mesulatlarını setiş miktarının bütün liniye boyuca eşçiğe bivası törtkü boldi. Ciminey Nayelik, Merniyet Tenterbiye Radyo Televiziye ve Sayahat İdarisi Partiya Grupsu'nun şucisi Sungdung Chang mundaq dedi. Salkındaştın ibaret nadir sayahat liniyesini yanımı alalaştırıp, salkın ekologiye, kızıl çegra muhafızıdı. Çegra halkıgan port sayahiti, köçmen çarıvıçla halk örüp adeti katarlık baylıklarını biriktirip, tor ve emeli teşvik kılış. Tonuşturuş salmıqını zoraytıp, pesil karakterlik salkındaşını mereniyet sayacılıkının daimli kaynak keyfiyatıga aylandırımız. Yakında Memleketlik Ayalla Birleşmesi, Dövlet Milletle İşleri Komiteti, Dövlet Tenterbiye Baş İdarisi birlikte mesulü bulup ötküzgen 2026 yıllık Memleketlik Yaşla Ösmürle Kızla Futbol Musabıksının Milletle İhtipaklıkı Dostluk Musabıksı Aksu Kespi Tekniki Şöyeni de başlandı. Bu kıtımkı musabıkıda anar gülü içilip yaşlık baharını culalandırış başlığımı kılındı. Beijing, Tianjin, Jiangsu, Şinjan Katarlıq Çayla ve Şangang, Omın rayonlarından kelgen 17 milletten bolgan 28 yaşla ösmürle kızla futbol komandasının 400 netçi mahir musabıkıya katnaştı. Musabıkı 5 gün devamlaşıp, 6 aylanma musabıkı arkalık çempiyon ve ikinci bolgan komanda tanlap çıkılıdı. Musabıkıdan sırt yine mol mezmulluk, rəngdar fikir almaşdırış halqaları təsis qılınıb, caylardakı yaşlı ösmürlə öz ara düşünüşünü küçəytiş, dostluqını ilgir sürüş, müsabiqə arqalıq dostluşuş imkaniyyətiga iyi qılındı.
0: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde Turpan şehrinin kızık motori doğrusu da sözlep yerimiz. Yakında Şincan Kelimat Merkezi Turpan Şehirlik Meteorologiya İdarisi bilen birlikte Turpan'ın 100 metr dairedeki hava temperaturasını her vakit ölçügendeki 0.1 Celsius gradus farklılık sallık malumat toplumu kesbini sınav tarihisi de tutaştırışını tamamladı. Bu memleket boyunca tuncu yürüyüş boşluk fark etiş nisbeti 100 metr derecesi yetken, hatalık farkı 0.13 Celsius gradus içinde kontrol kılınan, inçkileştirilgen temperatura sallık malumatı mesulatının pat arada işletişki kiriştirilgalıqının direk biridir. Bununkin ot yurtta yukarı temperaturlu kurgak sıklık sınıkı kılıdgan karkanala yol başlas sistemisiga okşaş en yukarı temperaturluk yol bölüki ve en yukarı temperatura mezgilini doğru bekitaleydi. Memleket boyunca en çok kurgak, sık, tabii muhitini dalıda emeli tecrübe kılış tatkikat bazısı bulgan Turpan'da her yılı neçe min yeni energiyelik avtomobil ve 10.000'dan artık materyal mesulatı yukarı temperaturda sınav kılınıp, yıllık mesulat kımeti 100 milyon yandını aşıdığan yukarı temperaturlu kurgak, sıkta sınav kesbi şekillendi. Ama Turpan oymalıkının 10 çakırım aralıktaki temperaturusu mu okşaş bulmaydı. Bostallık, çöllük, cılgı katarlık okşumağın yeryüzü temperaturusunun farkı naiti çoğun. İlgiri karhanala pekat Zavut rayonidiki meteorologiya ponkitinin sallık malumatını tedbir belgeleştinin asası kılattı. Temperatura ölçemge yetsela optimobullarını sınak kılattı. Emeliyete kısmen yol yüzünün temperaturusu 70-80 Celsius gradusku yetidu. Ama sınak kılınan optimobulla emeli ötüdüğün yol bölüki hemişe 40-50 Celsius gradus bulup, tennerh serpiyatı yukarı bulupla kalmayı sınak mı ancı ölçemlik emesiydi. Kanda kılıp yukarı temperaturunu del caydı ölçeş kestiki ağırık noktu bulup kaldı. Şincan Kelimat Merkezi'nin Ali İnjineri Zhang Zulian kollektifini yetekleyip süni hemrah, radar, yer şekli, yepinçi ösümlük bilen kaplanış katarlık köp menbelik uçurlarını biriktirip, ihtiyari orman ölçümünü tövelletip, model yasaş katarlık teknikalarını kolunup, Turpan bütün rayonunu doğrusuğa tahminen 100 metre, uzunusuğa 100 metrelik dairege bölüp, her bir dairede her kandak vakitki temperatura, yeryüzü temperaturası ve yukarı temperaturunun tarqılış hareketisini hasıl kıldı. Vakit dairesi 2022 yılı 1. aydın hazırgıçı bolgan vakitini kapladı. Zhang Zulian tonuşturup bundak dedi. Sallık malumatla toplumu huddi bir parça hakiki vakit temperatura haritsige okşaydı. Karhanala arka supağı kırıpla bivasta yötkep işilteleydi. Bu teknika əslidiki 2 Celsius gradusun yukarı temperatura perkini 0.13 Celsius gradus işige çüşürdü. Bu temperatura xaritisi qandaq özgürüşlərini elib kilələydi. Zhongzhou Yalquntaq Avtomobil Təkşürüş Çəklik Şirkətində sınaq meydanında 8 oxşumağan sınaq yol bölükü var. Şirkətinin daimi muavin baş direktori Yüşhengli mundaq dedi. Sallıq məlumat toplumuğa ulanğandan kin, qaysı yolun qaysı vaqtda ən yuqarı temperaturda işgəlikini bir qarapla bilgili bolur. Avtomobilni bivosita eng yuqori temperaturlik yo'l bo'lagiga elib berib sinoq qilganda, tannarxni zo'r darajada to'valitib, sinoq unumini ko'rinarli o'stirgili bo'ladi. Xinjiang Turpan tabiiy muhit tajriba tadqiqot markazida yuqori aniqlikdagi temperatura maydoni yana har bir avrishki uchun butun jarayonlik temperatura tarixini turg'izib, materialning kontrast sur'atini taxminiy bo'lishdan dal joyda bo'lishga o'zgartirib, o'lcham bekitishni puxta sonliq ma'lumot asosi bilan ta'minlaydi. Zhang Zulian mundaq dedi. Keyinki qadamda yana korxonalarni xoslashtirilgan sonliq ma'lumot ulash egizi, tarixiy temperaturni asliga keltirish va birlashma o'lchamni tadqiq qilib yasash qatorliq mulozimatlar bilan ta'minlaymiz. Egilinishcha Turpan shahri issiqlik boyligi kasbini taraqqiy qildirish umumiy planini besib tarqitib, issiqlik boyligi kasbining fan texnika o'lchamlashtirish qurilishini tez ilgari surishga turtki bo'lgan.
Bu plan meteorologiya sallıq məlumatını təbii şəraitin yuqarı sifətlik tərəqqiyatını ilgir sürüdigan ısıqlıq motoruğa aylandırdı.

Yer belgisi orundan öy setiliş cemetnin şerbi. Bir geri şer nurgun pulu yaraydıgan halkıra çoğun pazar yenirge Tianshan restisi 514 yürü şaşametlik turalgının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metre kilodur. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün menzirlik çınıkış üyde terlik de çınıksınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulur. Tianshan'daki katlı cemetnin şaşametlik turmuşların behraman bulasız. 105 kvadrat metreden 158 kvadrat metrelik kıçı bolgan tevkulada 5. evlat öyle bak. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp şiddeleysiz. Paydanış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'ten yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16. Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan ürümçe Longchen kutsirke Tianshan birinci numarlıq turalgısı tabiatı boysını 10 milyondan artıq mablaq sinni bərpa qılıngan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan sarayının mənzirsidin örnek ilinqa Tianshan birinci numarlıq turalgısirke otdır hal egiz qabət binalarda əmm ayılının güllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi var Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz əmm adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiliş köğününüzdü kirekiştir Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Yuehao Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya İstansısı Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
2: Şinjan Radio Televiziya İstansısı Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurdu, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya İstansısı Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip, sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi,

0: Yüksulu Vatan Şincan. Hürmetli radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde memleket boyunca en çok fotoelektrik toktan torlaştırıp soğudu ticaretiki kırıştırılıştın ilgiriki küçeş baskıçıgı kırgeldikini tonuşturumuz. Memleket boyunca yakki sığımı en çok elektrokimiyelik müstakil energiye saklaş elektrik istansı Huadiyen Şincan Tok Tarkıtış Çeklik Şirketinin ürünçü her 4 milyon kilovat saatte 1 milyon kilovat yeniçi energiyenin müstakil saklaş ülgütürü nöbette torlaştırıp soğudu ticaretiki kırıştırılıştın ilgiriki ahırkı tenşep sınaş, ahırkı küçeş baskıçıgı kirdi. Bu tür Ürümçi şehri Midun rayonunun şimalideki Gurban Tungut kumlukı tevasıdır. Kölümü 423,59 mu? Bu türde elektrik toru berpa kılış ve elektrik toru tayiniş tipinden ibaret koş endizi şeklindeki energiye saklaş kurulması kullanılıp bütün elektrik istansısı da 196 energiye saklaş bölüki 730 batarya ambarı tesis kılınan. Her bir bölükte 1 saatte 5000 kilovat saat tok saklaş hem de elektrik istansısı da bir kıtım lık tok kaçılığında 4 milyon kilovat saat tok saklaş şaraiti hazırlanan. Bu arkalık Ürümçi'deki netçi 100 bin ailenin bir küllük tok işletiş ihtiyacını kandırgılı buludu. Bu yine bir derecenin taşkırı toktanı beraber. Mölçerin işçe bu elektrik stansının her yili elektrik torunun yükü töven pelleri durduğunda 1 milyar 140 milyon kilovat saat tok saklaş hem de tok işletiş yukarı pelli mezgelide 1 milyar 40 milyon kilovat saat tok koyup veriş iktidarını hazırlayan. Çoğun tipteki müstakil energiye saklaş türünün emelilişip işkı kırıştırılışı Midun rayonunun yeni energiyadan paydalanıp kent külemde tok çıkırış, inçkileştirip tanışaş, bütün rayonda işletiştiki açkuşluk kemtiklikini toluklap, menbe, elektrik toru, tok miktarı, saklaş bir gövdeleşken mükemmel kesip sistemisi berpa kıldı. 2022 yılı Ürümçi şehri Canıp'nın Şamal, Şimal'nın yorukluk baylıkı energiye haritasını bekitkendim bu yan. Midun rayonunun şimalideki kumluk yorukluk volt bazısı da yeni energiye türüdün 15'i tasdiklandı. Bunun içi de yorukluk volt türüdün 13'i tasdiklanıp, generatör sığımı 17 milyon 400 bin kilovatka yetip, 26 milyar yuandan artık meblağ siliş tamamlandı. Nöbette Ürümçi şehirde torlaştırılgan yeni energiyelik generator sığımı 12 milyon 115 bin kilovattan eşip, şehir boyunca elektrik energiyesi umumi generator sığımının 73%'ini ilgilep, Şincan boyunca yeni energiyelik generator sığımı 10 milyon kilovattan aşkan 3. vilayet oblast şehirge aylandı. Bu yılın aldınkı 20 geçe Ürümçi'de yeşil tok soğudu miktarı 1 milyar 467 milyon kilovat saatge yetip, bu tırkı okşaş mezgildekinin 169 bütün %63% aştı.
1: Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkhanı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız köp miktardaki vakit ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radio anlıgıçılar. Bu sahifimizde okya yasaş hünerige varislik kılıvatkan Cauhu bilen tanışımız. Çapçal Şibe Atunum Nayyaz'nın Cungu Okya Yurti degen güzel namı ba. Okya yasaş hüneri, Şibe milletinin okya yasaş hüneri 2008 yılı 2. Türkümdeki devlet dercilik gayri maddi mariniyet mirasları tizimlikige kirgizilgen. Şibe kadimi şehirdeki Şibe milletinin okya yasaş hüneri boyunca varisi kılış ögütüş orunuda. 90-cı yıllarda tuğulgan Şibe yigiti Cauhu özünün usulü arqalıq bu kadimi gayri maddi mariniyet mirasını qoğdap gelmekte. Cauhu yağatçı ailesi de tuğulgan. Bovusu bilen dadısı şu caydaki danlıq ünerven. Cauhu'nun əsləb bir işçe özünün balılıq çağlardaki tuncu okyasını ailesindeki çoğunla yasap bergen bulup başka küçük dostlarınınkinin köp yaxşı idi. Şuna o okya bilen baldırılıp bağlanan. 2019 yılı sırtta keyin keçek layihalash kasbida o'qib otgan Cauhu yurtiga qaytib kelib, balalıqdagi qiziqishini o'zi qizg'in so'ydigan kasbga aylandirdi. Cauhu Şibe millatining an'anaviy o'qyosiga besh qo'ldek pishiq. U Şibelarning an'anaviy o'qyosining ko'rinishi oddiy bo'lsa-mu, lekin ichiga murakkab yasash tartibi yo'shirilgan dedi. Bir tal haqiqiy o'qya yasashga intayin ahamiyat berildi. Ham eşyalını tallaş, kesiş, yasaş, inçki sılıklaş, yepiştirip, şekilgi keltürüştün tartıp, yay şeklini mukumlaştırış, tartış küçünü tekşürüş katarlıklağıca, məxsus əsvapladın paydalanıp, on neçhil təbii ham eşya bilen, kol bilen oyup, neçhi on xil inçki iş tartıpını baştın keçirip, nurgun küç ve uzun vaxtını sərip kılıp, andın pütközüdü. O mınak dedi. Bolup mu kalı müngüzi ve yağat cihazını sılıklığında kıyılıkı çokum birdek buluşu gerek. Bolmasa yay ekken de küç tekşi bolması kardın çıkıdı. Cauhu devlet dercilik gayri maddi mariniyet mirasları vekillik türü bolgan okya yasaş hüneri Şibe milletinin okya yasaş hünerinin nahiye dercilik gayri maddi mariniyet mirasının vekillik varisi boluş sübütü bilen gayri maddi mariniyet mirası varislik kılışta aslandaki varislik kılıkçılığa taynışkı bolmaydı galakini. Tekimi köp kişini gayri maddi mariniyet mirasını tonuşka gayri maddi mariniyet mirasını yakış körüşki celip kılış gereklikini obdan bilidu. O Şibe kadimi şehirden ibaret bu supuğu tayınıp, Şibe milletinin okya yasaş hünerine daimlik gayri maddi mariniyet mirası ders hanısı aylandırdı. Her yili yazlık tatil Cauhu'nun en aldıraş vakti. Ulmundak dedi, tatkikat ögünüş üçün kelgen yaşla topunun ayığı üzülmeydi. Az digende 5-6, köp bulganda 40-50 ademge yedidu. O, balılığa okyağı münasebetlik tarihi mariniyetini tefsili düşendirdi. Andın ulanı öz kolu bilen okya yasaşkı yetekledi. Eğer vakit yer verse, o yine küçük musabakalarını teşkillep, galibi kılıkçıga küçük mukafatlarını tarkıtıp bedi. Cauhu münnak dedi. Herkettim yerim tayyar mesulatını aldın tayyarlap ulağa okya kuraştırışını ögütüp, okya yasaş kaidesini düşendirmen. Kuraş turuş aralığı da o yenen balılığa Cunhua okya etiş mariniyetini sözlep mundak dedi. Okya etiş nukul ov ovlaşla emez. Kadimki zamanda murasim muzikisi, muzikilik usul katarlıkla bir gavdi kılınan universal kaidi gözün paleti idi. Kadimkiler bu bir yürüyüş mükemmel sistemini okya kaidesi dep atıgan. Öz kolu bilen bir okya kuraştırıplı kalma yana okya etiş meydanını berip okya etişini his kılalaydı. Bu tatkikat ögünüş bilen şugulunu vatkan balılağı nispeten intayın muyum? Cauhu mınak dedi. Hazır pütkül Şibe kadimi şehirde minin okya yasaş, sınaş türüm yakşı bahağı erişi vatıdı. Bazı de aldıraş bulup kessem tamak mı yiyelmeymen. Lekin men bekuşal. Belkim kelgüsü de bu hünerge varislik kılıdığan kişiler bu bir top balılarının arısının çıkışı mümkün.
1: İh anı vatan, siz merdanı çıllab tank kuyaşini, сәхәр жимжітіқіні ойғатқан қызыл қораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа, біздің бәқтілік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программысына аңлышыңланы қаршалымыз.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık, güç kuvvet ata kalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanadı.
0: Hem de anlaydığınızı Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın bir vasıta anlatıladığı ten sağlıklı zor baylık programı.

Hürmetli radyo anıcı, Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Ten Saklı Zor Baylık programısına anışanlarına karşı alınız. Ben Perhat Ömer. Programımızın stansımız bilen Abdümraylık Seyyye Sağlamlık Komiteti Birliş Başkurgan. Programımız Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın yeni taratku sıluh şitin abuçlar terminalda maz kademini anlatıldı. Hem de her vakit kaydırıp anıgıl buludu.

Radyo anuçlar. Bu seyfimizde Şincan nüfusu 5 mandın açılan yez bazarlarına otura adi derecelik unvanlığı ilgi vıraçlarına uzak müddet turuşka evet edildiğin haber diye tanıdı buludu.

Yakında 15. 5 yılını başlaş kadem iliş yürüyüşlük baş temalı ahbarat ilan kılış çığını 9. meydan ürümcüde ötküzüldü. Şincan davalaş saklın saklaş asasını küçe yetiş kuruluşunu omumüzlük algı sılcıtmakta. Bunun için de nüfusu 5000'den aşılgan yez bazarlarına uzak müddet turuşka otura ali derecelik unvanı iki vıraçlarını evettip Allah süpetlik davalaş baylık asası katlamı hakikiyet küzüldü. Abdullahiluk Seyye Sağlamlık Komiteti Partiye Grupsu'ndan muavin Şucisi Müdür Fın Doğun tunuşturup mundak dedi. 2026 yılının ahırıca bütün Abdun rayında cipsalaşkan Nahiye rayonu davalaş ortak gevdesi bilen toluk kaplaş işe aşırıldı. 2030 yılı barganda Yez Bazarlık Doktorhana ve Mahalli Sahiye Mulazmet Merkezi'nin mulazmet iktidarının ölçemge yetiş nispeti 95% yetküzülüp 15 minutluk davalaş sağlamlık mulazmet çembriki asası cihetten kurup çıkılıdı. Bunun başka asası katlamdan ballar keserlikleri bölümde diagnoz koyuş, davalaş mulazimeti bilen umumiyüzlük kaplaş iş karşırılıp, tekşürüş analiz kılış neticesini öz ara itiraf kılış, muvafık yaştaki kızlarga haksız HPV vaksiniz emleş, 10.000 meydan sağlamlık bilimleri bu çiliksiye sözleş katarlık, halkın hep yetküzdüğün emeli işler mu, mas kademde algı silcidilip, ama az kisel buluş, işki aldıdılı yakşı davalın iş imkaniyetliği iyi kılındı.

Nurgun yukarı kan besim bimarları her günü doğru içip, vaktada kayıt tek şürtsü mü kan besimi yenile birdem örle birdem çürü. Mesle belkim sel karalgan bazı inçik halkılarda körülgen buluş mümkün. Nurgun kişi doktorunun kesel körüş üyüde ölçgen kan besimine doğru çıkıdı deyip kara pekat sağlam ettikini kayıt tek şürken andın kan besimine ölçtüdü. Lekin doktor pekat bir katımlı kan besim körüsüet küçük yılı tayinipla doğru işletişini doğru tanışa birelmeydi. Doktorunun körsütüşçe kesel körüş üyde kan besimini ölçüşte asalı iki kıl ehval körülürken. Birincisi, ak halat yukur kan besimi bulup, doktorunun körsülü kan besimiyle örülüp gitip, doktorlar hata halde kan besimini tüveldiş, ünümü yakışı emez de hata oylu alın. İkincisi, yoşurun karakterlik yukur kan besimi bulup, bimarlar hatırcam hem normal his kılıyordu. Emliyette künlük kan besimsel yukur bulundu. Ayılda ölçüşte çın turganda hakiki kan besimini bilgili bulup kalma yerine davalguş kanun yitini inıklap doğru işletiş peytini ilgili bulundu. Nurgun bimar kündülük kan besimini ölçüşte çın turdu. Lekin kan besimini ölçüşte kalganç iş kılıyordu. Daim nurgun hata meşgulatla görüldü. Mesela emdili seyli kılıp kayıp kegende kıynık çay işkenliğini ölçüydüğün. Mutakasitler kan besimini ölçüşten burun üçünü kılmaslık kapalı kılış gerektiğini tehditledi. Yani ölçüşten yarım saat burun hareket kılmaslık, tamak çekmeslik, çay, kahve ve harak içmeslik hem de doğusak mı boş diş. Tinç muhitte az digende 5 minut cim oturuş gerek. Kan besimini ölçüşte doğru kıyafet buluş gerek. Yukarı kan besim bimarlarının her gün etigen ve keşte kan besimini ölçüp sağlık kıymetini hatırlayışını tavsiye kılmız. Tetkikatlarının baykılışça kan besimini ölçügende bilekine putu koysa, kıskıraç besimi, yukur besim, keniş besimi, tüven besim ayrım ayrım halda 3.9 ve 4 mm sımap törük örleyirken. Bilek boşlukta ezilip kalanda ayrım ayrım halda 4.4 ve 6.5 mm sımap törük örleyirken. Fakat bir kıtım ölçep koyup da işini tügelse ölçengen kan besimi adeti doğru olmayırken. Aldı bilen yukur bileklik elektronlu kan

0: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfamizda istakanning yopquchi bilan sumirish nechisini nima uchun har kuni yuvish kerak degan mazmunda yig'tinglar bo'ladim.

Bugün köpçülükke tavsiye kıldığın sağlamlık adı erkti. Her günü stakanı işletip olgan deyken stakanın yapıcını içip sömürüş neycisini tartıp çıkırıp stakan yüz çötküsü ya ki pel küş bilen sızıkçıları ve sömürüş neycisinin içki divarını pakı züyüp kurutkan deyken andını oynatışıp. Normal kişi stakan kevdesini pakı züyüdü ama stakan yapıcının araçlarına kapkara kiri yuşurungan bulup sömürüş neycisinin içki divarını bir kavetsilik biyologilik pert payda buludu. Bu nesle bakteriye topuyu bulup mu sümürüş neycisinin içki kısım nem hem yin bulgaçka zemburuk ve bakteriyelerinin köpüş sürüdü kişini hayran kaldırdım. Siz her gün içilgan su muşu bulgangan caydın ütüdü. Bu bakteriye şuur pis içkeni beraber. Stakan yapıcı bilen sümürüş neycisinin çokum içip yuğandıla andın bulun puskaklarını pakis tazlıqalı buludu. Bugün stakanın her bir zapçaslarını çoğup bir kıtım yusunuz. Siz belki aş körgül bulmayan caylarının kançlık meynet bulup ketkerlik ege hayran kılışıldı mümkün. Stakan gevdisi pakiz bolsa pakiz hesaplanmaydı. Bulun puskakları pakiz bolsa hakiki pakiz buludu.

0: asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılıç gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılı, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programımızın alışılanı karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkı sulu şetin abonucular terminalıda mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayıtı anlayılıp oludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundaq mezmunla boyu içi anlatış birimiz. Kanun haberleri sahipimizde Ali Halk Sot Mahkemesi supu ticaretini kanun boyunca kalıplaştırış, istimalçıların kanunluk hukuk menfaatini koğdaştaki tipik dilo misallarını ilan kıldı. Apınım rayonumuz işti yarılınışının alını iliş 5 yıllık hareket planını yolga koyup, işti yarılınış hadislerinin 101 iş nisbitini küçep tövellet dediğin haberlerini anlayısla. Dilo ve kanun sahipimizde 40 neçiminyen pulu heşlep seti valgan nimkeş abdumobil zor hadisi körülgen abdumobil bulup çıksa, sot mehkemesi mal pulunu kaytırış hem de bir hesse tölep bir işini kollamdı diyen dilo misalini sözlep birimiz. Ama üçün emeli işgilip bir sahipimizde Turpan şehri İdikut rayonu hemkarlaşıp küç ulap bir taraf kılıp nesi kalgan şakını yukarı önümde kaytırıp geldi diyen mezmun dikkatin adı bulundu. Hem de dikkatinle bugünkü kanun sizge hemrah programımızın tefsili mezmulları da bolsun.
1: Kanun haberleri.
2: Yakında Ali Halk Sot Mahkemesi supu ticaretini kanun boyunca kalıplaştırış, istimalçıların kanunluk hukuk menfaatini koğdaşı dair 5 tipik dilo misalini ilan kıldı. Bu kıtım ilan kılınan 5 dilo misali bivasti körüstüş elektronluk sodası, supa kanun boyunca ticaret kılış, bazar rıkabeti tertipini koğdaş, mevhüm mal mülük sodası katarlık köp hıl sahanı kaplıgan bulup, Halk Sot Mahkemesi'nin supu ticaretini kanun boyunca kalıplaştırış, istimalçıların kanunluk hukuk menfaatini koğdaştaki roşen pozisyasını merkezlik namayan kılıp, türlük bazar asasi gevdilerinin hareket kaidesini aydınlaştırışı, ticaret közlümesi mukumlaştırışına inik yetekçilik kıldı. Tanıştırılışça supu iktisadi rakamlık iktisatının muhim terkibi kısmı. Yeni süpetlik işlep çıkırış güçlerini terakki kıldırışının muhim vasıtasıyken. Yakınki yıllarda muyan bivasti körüstüş elektronluk sodası, kıskı sın ticareti, supa vakaleten ticaret kılış katarlık yeni kesip aleti tez terakki kılıp, açkuşluk sahalada karametini görsetti. Lekin yana asosiy gavdalarning huquq mas'uliyat chegarasi mujmal bo'lish, raqobat qoidasini maslashtirish yetarsiz bo'lish, qonun bo'yicha tijorat qilishga yetaklash aniq bo'lmaslik, mavhum mol-mulkni qo'g'dash kamchil bo'lish qatorliq gavdalik masalalar ko'rilib

hem istimalçılarının kanunluk hukuk menfaatine ziyan yetküzdi, hem bazar ilgiliki tertibine tesir yetküzdi. Bu kıtım ilan kılınan 5 tipik dilo misalı da süpü ıhtisari suadısı, ticaret, rıqabet, mülüklü bir taraf kılış bütün zencirge sığındırılıp, hem istimalçılarının kanunluk hukuk menfaati kanun boyu çıkıldı aldı, hem süpü karxalları, bivası körüstüş ticaretçileri, vakaleten ticaret kılıkçı suadigerle katarlık türlük bazar asası gevdilerinin kanunluk hukuk menfaati beraber kovdulup, kaydı aydınlaştırılıp, çigra inik ayrılıp, mesuliyet çıngıtılıp, bütün cemiyetke süpü ticaretini kayıplaştırış, rakamlık ıhtisatının sağlam terakiyatıga yardım bir iş doğrusu da inek signal tarıkıtıldı. Bu kıtım ilan kılınan tipik dilo misalları da köp tarafının asası gevdilik mesuliyet çigrası aydınlaştırılıp, tor istimali hukukunu kogdaştaki kıyın nuhtula hel kılınıp, süpünün inavet asası puhtulandı. Emeliyet devamında bir kısım elektronluk soğudu süpülerinin kapalet pulu tüzümü şekilge aylanıp kaldı. Makallaşkan sodigerle hisabatını kuruktap koyup, istimalçılarının pulunu kaytırış, tölem talep kılış imkaniyeti bolmadı. Bu, tor istimal sahasındaki istimalçılarının hukuk menfaatini kogdaşta duş gelgen gevdelik mesele bulup, süpü karxallarının bazar amevi şenç küçünü horattı. Bivaslı körüstüp mal setiş zenciri uzun, katnışılgan asası gevdiler köp bulup, macera yüz bergenliğinkin satkıçı terep, bivaslı körüstüşünü umumlaştırgıcı terep, supa daim birbirge iştirişip, istimalçılarının hukuk menfaatini kogdaş yolu inik bulmadı. Halk Sot Mahkemesi her kaysi taraflarının asası gevdilik kanuni orni ve mesuliyet dairesini bekitiş arkalık, supunun mahiyetlik nazarat kılış başkuruş mesuliyetini çıngıtıp, istimalçılarının hukuk menfaatini kapaletlendiriş müdafiye sepini müstehkemlep, tor istimal muhitini alalaştırışkı yardım bedi. Ven XX, Fang XX'nin Beijing'deki malum elektron şirketi, malum soğudu şirketi bilen bulgan uçur tori setiş setiviliş toktami macerası dilosu da, sot mahkemesi elektronluk soğudu süpüsünün makallaşkan soğudigerlerinin kapalet pılığı karta zörür nazaret kılış başkuruş mecburiyetini üstüge alıdığalıkını aydınlaştırdı. Supa makallaşkan soğudigerlerinin ticaret gölümü, meblağ oburti, erz kılış hatırısı katarlık bağırlık sallık malumatla, soğudigerlerinin uzak muddet toluk somuluk nehpul elip hesabatını kuruktap, tölem töleş mesuletinin kasten özünün kaçırgalıkını bilgen ya ki, bilişki tekişlik bolsu mu, emma kaydı boyca kapalet polini callık tanışımigen. Meblağ başkuruş tezgirleş tedbiri kullanmagan bolsa, elektronluk soğudu kanununda belgelengen zörür tedbirini kullanmagan hesaplarındır. Soğudigerler bilen çatma tölem cevapkarlıkını üstüge iyileşik gerek. Bu diloda supa sallık malumat evzellike bilen, maskeledigen mecburiyetini bekitiş ölçümünü teminlep, kapalet pulu tüzümünün icazet ölçümünün verdiği emel kılış kepirliki ölçümüge kaydışını ilgiri sürüp, istimalçılarının tölem talep kılış hukuk menfaatinin emelge işçiga hakiki kapaletlik kıldı. Joe X'nin malum soda şirketi, malum mal setiviliş şirketi, malum tor pen tekniki şirketi üstüden deva kılgan uçur tori setiş setiviliş toktami macerası dilosu da, Halk Sot Mahkemesi büviyasıda körüstüp mal satıdığan terepki karata cevapkarlıkını aydınlaştırdı. Satkışı terep tavar süpüti ve toktamı kılaplık kılış tölümündeki birinci mesul kişi. Supuğu makallaşkan bivaslı körüstüp mal satıdığan terep çıkargan, seçtiğin kinki toluk kapaletlendiriş, malının bir saktı bolsa, töt, hesse, tölep biriş verisi küçge ige. Kelişim boyca çatmın cevapkarlıkını üstüge ilişi gerek. Tipik dilo misalı da, Halk Sot Mahkemesi supu ticaretinin belgelemege uygun kızıl sızgını bekitip, soğudu ticaret hareketini kayıplaştırıp, karxallarını samimi, kanun boyunca ticaret kılışkı yetekledi. Emeliyet devamında bir kısım bivası körüstüş ticaretçileri tavarga bir tarafleme, azduruş karakterlik baha berip, soğudu da hakaretleş maceralarını keltirip çıkardı.
Bir kısım vakaleten ticaret kılıç mulazmet sodigerleri, sahtı sodi kılıç, sahtı zakaz çürüş arkalık sodigerler üçün sallık malumatkı sahtılık aralaştırıp, supunun inavet bahala sistemisi buzgunçılık kılıp, hem adil rekabetleşirgan bazar tertipini kalay mıkallaştırdı, hem her kaysi ticaret asası gevdilerini bir kadar yukarı belgelemeye uygun buluş boyunca hep heterge tüçer kıldı. Halk Sot Mahkemesi soda söz çigrasını aydınlaştırış. Toxtamı xilaflık kılış cevapkarlıkını üstüge ilişki hüküm kılış arkalık. Türlük ticaret asası gevdileri üçün belgelemege uygun ticaret töven çekeni inek bekit birip, sahalanın samimi, kilitlaşkan terakkatıga itekçilik kıldı. Çunçin'deki malum arakçılık şirketinin malum Yuşuan Beijing şirketi üstüden kılgan hakaretleş macerası değil olsa da, Halk Sot Mahkemesi bivasitı körüstüp mal setişinin ticaret hareketi teve işgeldikini, supuğu kırgan bivasitı körüstüp mal tonuşturucu terapinin soğudu obzoru da okşaş türdeki tavarlığa baha bir işgi boludukallıkı, lekin adetki amının onunla karıta tekimi yukarı ölçemlik ihtiyaçallık bilen, dikkat kılış mecburiyeti barlıkıgı seliştirganda şu vakitki hem türtkülük körünüşte riyasetçinin nakh meydanda rolünü cari kıldırışı cevapkarlıktın keçirim kılış sebebini şekillendirmeydiganlıkı aydınlaştırıldı. Riyasetçinin sözü de kısmen hakiki amılla bolsumu lekin bir taraflımı bayan kılış, namuapık bağlanış katarlıkla arkalık ammini okşaş türdeki tavarlığa karta hata tonuş peyda kılışkı azdursa, yanıla soğada da hakaretle şekillerindu. Bu diloda bivasite setiş ticaretindeki normal soğada baha sözü bilen soğadını hakaretleştiğin çigirası aydınlaştırılıp, bivasite körüstüş türdeki karakallarının ticaret hareketi enik hareket ölçümü bilen temillendi. Malum vakaleten ticaret kılış sodigeri, malum supu mulazmet toktami macerası üstüden dava kılgan diloda, Halk Sot Mahkemesi supunun sahtı zakaz çürüşü, inavet sodisi kılışı men'i kılınıdu dep bekitken. Kaidegi hılap kılgan mulazmet sodigerinin kapalet pulunu çıkırıvetken de, kopallı kılış usulü arkalık muvapık eskertiş mecburiyetini ada kılgan. Onun üstüge mezmuni kanundaki belgeleme ve adil buluş prinsipi uygun. Kanunluk küçüki iyge. Vakaleten ticaret kılıkçı sodigerlerinin vakaleten sahtı kollektif setivilişki teşkilleşi. Sodigerlerinin sahta sodu kılışıgı yerden berişi toktamga iğir hılaplı kılış kılmışıgı kırdı. Supunun kilişim boyca barlık kapalet pulunu tutup kilişi muhabbık. Bu diloda supu da vakaleten ticaret kılış faaliyetinin kanun belgelemege uygun buluş tövençeki aydınlaştırılıp, memuri nazaret kılış başkuruş bilen kanun yürgüzüş hükümünün supunun özünü idare kılışını ünümlük cipslaştırışı işe aşırılıp, vakaleten ticaret kılış türdeki karhanala samimi kanunu raay kılıp ticaret kılışı yiteklendi. Tipik dilo misallarda, Halk Sot Mahkemeleri mevhum malmülük soda tertifini kılıplaştırıp, soda uçuri maskelmesli kıyın meselesini hel kılıp, bazar asası gevdilerinin malmülük hukuk menfaatigi kapalatlık kıldı. Ekim miktarı ıhtısarının cüş urup ravajlanışıgı ağışıp, supa hesabat numarı katarlık tor mevhum malmülüklerinin soda kıymeti künsürü gevdilendi. Lekin mevhum malmülük sodası da satkıcı hesabat numarının barlık ticaret sallık malumatı ve nuksan uçurlarını ilgili valgaçka setivalgıcı hemişe uçurda aciz orunda durdu. Satkıcı hesabat numarını yoşurup cazalanış, iktidari çeklemge uçuruş katarlık mesleğe keltürüp çıkargan macerala köp yüz verip, setivalgıcının satkıcının toktamgı hılaplı kılış cevapkarlıkını sürüştürüşü ters buluş daim körüldüğün mesleğe aylınıp kaldı. Halk Sot Mahkemesi satkıcının nuksanlığı kepirli kılış mecburiyeti ve aynen haberlendiriş mecburiyetini aydınlaştırış arkalık mevhum malmülük sodisi tertipini kılıplaştırıp, bazar asası gevdisinin kanunluk malmülük hukuk menfaatini kapaletlendirdi. Van ikisinin Wuhan'daki malum şirket üstünün dava kılgan setiveliş setiş toktam macerası dilosu da, Sot Mahkemesi supu hesabat numarını ötünüp beriş sorusu da, satkıcının hesabat numarının şilteliş ünümü ve soğuduk kıymetliği təsir getküzüdüğün mühim uçurlarını aynen eğitiş,
qonunni belgilangan majburiyati borligini aydınlaştırgan. Satqıçının yoşuruşu bilen hesabat numarını izdigili bolmaslıq, umumlaştırış iktidarını işletkili bolmaslıq qatarlıq zor nuqsalla, setivalğıçının soda ticaretideki toxtam məqsidinin yoqqa çıxışını keltürüp çıxarsa, toxtamğa tüptün xilaplıq qılış şəkkilinidir. Setivalğıçı toxtamını bikar qılışqa, həm də barlıq pulunu qaytırışını tələb qılışqa hukukluq.

0: Bu dilo tordaki mevhum mal mülk sodası da setivalgıçının hukukunu koğdaş kıyım buluş meselesini önümlü kel kılıp, sodalaşkan işki tarafının menfaat tamponluğunu işe aşırıp, rakamlık ıhtısatkı maskeledigan kanun çıllaşkan soda tertipini şekillendirişke küç koştu. İgelin işçe keyinki kademde, Halk Sot Mehkemesi sot kılış fonksiyelik rolünü devamlık cari kıldırıp, supu ıhtısadığı alakadar hüküm kesim kairisini sicil mükemmelleştirip, rakamlık sahanın mukum, adıl, aşkara, mülçerlikli bulunan kanun çıllaşkan ticaret soğudu muhitini elalaştırıp, supu ıhtısadının yenilik yaratışı ve sağlam terakki kılışıga küç koşu diken.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
0: Yakında Atonum Raylık Adem Küçü Baylıkı ve İctimai Kapalat Nazareti, Sanayet ve Uçurlaştırış Nazareti Katarlık 9 tarmak birleşip, Şincan Uygur Atonum Raylı'nın işte yarılınışının aldığını iliş 5 yıllık hareket planı 2026 yılıdın 2030 yılı geçe yolgu koyuş layihasını besip tarkattı. 15. 5 yıllık yirik plan mezgelide işte yarılınışının aldığını iliş hizmeti hakiki yakşı işlenip, işte yarılınış soğurtusunun fonksiyası toluk cari kıldırılıp, işte yarılınış hadisinin yüzberiş nispeti ünümlük döveletilidu. Layihada işte yarılınış hadisinin yüzberiş nispetini döveletiş, emgek şaraitini yakışlaş, yeni yaçı işgı orulaşkallarının hukuk menfaatini kapaletlendirişini nişan kılıp, bütün zencirlik işte yarılınışının aldığını iliş ve başkuruş sistemisini berpa kılıp, işte yarılınışının aldığını ilişinin işten keyin bir taraf kılıştın, işten burun aldığını iliş tezgilleşki karab, tipini özgertişige hakiki kapaletlik kılındı. Atonum Raylık Adem Küçü Baylıkı ve İctimai Kapalat Nazareti işte yarılınış soğurtusu başkarmasının muam başlığı Çin Saycun tonuşturup bundak dedi. Atonum Raylık'ın birinci nöbetlik işte yarılınışının aldığını iliş 5 yıllık hareket planı seleştirganda bu kıtım yeniden köpetilgen yeni yaçı işgı orullaşkallarının kespi zahimleniş kapaleti, nuhtuluk supu karhallarının 5 yılda kespi zahimleniş nispetini 10%'in köperek töveletiş nişani yeni yaçı işgı orullaşkallarının hukuk menfaatini kapaletlendirişke yüksek ehmiyet bergerlikini namayan kıldı. Şunun bilen bile aldığını eriş tezgilleştiğin mühim noktası yine mümkün merkezleştirilip, noktalık sahalada işte yarılınış hadisinin aldığını eriş ve tezgilleş, hatarlık kimyavi boyumla, kan, binakarlık kuruluşu katarlık 5 çoğun noktalık sahada 5 yılda işte yarılınış hadisinin 101'iş nispetini 10% etrafıda töveletiş nişani oturgu koyuldu. Layihada bunda körüstüldü. Atonum rayonumuz terbiyeli sistemisi kuruluşudu yenilik yaratıp, Atonum rayonumuzki teknik işçiler mekteplerinin işte yarılınışının alını ilişini, teknik işçiler mekteplerinin bir hatarlık boyu terbiyelişinin mühim mezmuni kılışığı türtkü boludu. Çin Saycun bundan tanıştırdı. Rayon işlep çıkırış bilen okutuşunu birleştiriş, kesip bilen okutuşunu birleştiriş, sanayet rayonu katarlık baylıklığa tayinip, işte yarılınışının alını ilişkinin maslaştırış, ömek teşkilde şeklindeki terbiyeleşki türtkü bulumuz. İşte yarılınışının alını ilişkinin kesipleştiriş kuruluşunu algı sılcıtıp, işte yarılınışının alını iliş, bir hatarı işlep çıkırış, kesbi sağlamlık katarlık cihetlerdeki mutakaslarını tallap, işte yarılınışının adını iliş mutakasla ambarını mükemmelleştirip, işte yarılınışının adını iliş türlerini tür turguzup bahalaş, teşvik kılıp terbiyeleş, meslelerde diyanınız koyuş, tedbir tüzüş, bahalap tekşürüp ötküzü iliş katarlıklarını kesbi tekniki medidi bilen teminleyimiz. Cayla az digende bir velayet dercilik işte yarılınışının adını iliş ibret terbiyesi bazısını yetiştirip, bazığı tayınıp teşvikat terbiyenin emeli ünümünü östürüp, işte yarılınışının adını iliş teşvikatının kaplaş dairesini kengaytıdu.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: Ханның Хуачинфи катарлык көп кыл мәхсулаты Хэридаланың итраф кылышыга эришти. Алдын телефон кылган 10 Хэрида Гошу, Линжи, Вики Калци, Антан Рангусудын бир кап сетип алса, бир кап соугат кылыш итибардан бахриман болуду. Конфуян ширкетинин масса сораш кызык линия телефон номери 400-666-1185. 400-666-1185. 400-666-1185. Вакытты чың тутуп телефон кылып сети билан. 23 yıllık yerlik konu karxana Kanfuyan şirketinin kozır mahsulatı Zijin Linji. Tərkibide saponin, filavon, komarin mol boğan sözün çeçeklik beydi talqınıga içtilgan kızıl gürüş tərkibideki monakolin, ki katxin, polifenol koşulup işlengen. Hem ozuqluk hem doğru orunda işiltilgan mahsulat. Kanfuyan şirketi əsli maksat çıntırıp, xerid alanın sağlamlıq cahatiki arzu təlpini düşünüp, her bir mahsulatını köngül koyup işlep çıkardı. Kanfuyan şirketinin Adem Giyah Zahpa, Meyşu, Goşu, Gül Samsak, Yavçılan Meğzi, Veychan Kam, Pınkanin, Huaçinfi Katarlık köp kıl mahsulatı Xerid Alanın etiraf kılışıgı erişti. Aldın telefon kılgan 10 Xerida, Goşu, Ninji, Diki Kalci, Antan Rangusudun bir kap seti basa, bir kap soğuk kılış itibarının bahriman boludu. Kanfuyan şirketinin Massa Soraç Kızık Liniye telefon numarı 400-666-1185. 400-666-1185. 400-666-1185. Vaqtni chiq tutib telefon qilib sayti bilan.
1: Bir g'irish yarmu ko'pulg'i yaraydigan Urumchi Longchan kotsiriki Tianshan 1-chi nomorliq turalg'usi tabiati bo'ysinib 10 milliondan ortiq mablag' sinni barpo qilingan oliy darajalik bog'baronlik mahal Versan sarayining manzirasidan o'rnak olingan. Tianshan 1-chi nomorliq turalg'usiriki o'tir hol egiz qavatli binolarda hamma oilaning kunligi 270 gradusliq oilani ko'rish doirasi bor. Derizingizni ochsangizlar Tianshan bog' o'rmon manzirasini ko'ra olasiz. Hamma odam intildigan Esil Ultra rayonidan uy sotib olish ko'nglingizga kerak ishdir. Qiziq liniya telefon nomeri 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Xinjiang Yuehao Uyjai Chek Shirkitining yangi uyini oldin sotish ijozat nomeri 2024-652-00-125

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde Turpan şehri Edikot rayonu hemkarlaşıp küç olup bir taraf kılıp, nesi kalan şakını yukarı önümde kaydırıp geldi degen mezmunde kıtınlarını buludu. Yakında nesi kalan şakını alan Şaikis AX kadarlıkla hayacını basalmayı kaldı. Ulan mundak dedi. Bizni bir yıldın köpere kıyın ahvalı çüşürüp koygan şakı meselesi muvaffak hal kılındı. Her tarafımı tüzeş merkezdeki hizmetçilere rahmet. 11 işlemçiye çetirilen sonması 100 bin yandan aşıdığan bu şakı macerası Turpan şehri Edikot rayonluk her tarafımın tüzeş merkezinin bir taraf kılışı bilen muvaffakiyetlik ahırlaştı. Bu yıl birinci ayda Şaikis Katarlık 11 işlemçi Edikot rayonluk her tarafımın tüzeş merkezine gelip yardım sordu. Ola tevallikideki malum öycay mulazmeti başkuruş çeklik şirketine teklif kılınıp amallık saklaş, su, tok asraş, tazılık Katarlık hizmetler bilen şugullanılan. 2025 yılından başlap bu şirket işçi hizmetçilerinin şakının devamlı nesi kaldırgan. Umumi sonması 100 bin yandan aşkan. Bunun ilgili tevallikteki koçu başkarımızı her tarafımın tüzeş merkezi köp katım karhanı bilen fikir almıştırgan bulsun mu? Lekin şakın meselesi izcil hal kılınmıgan. Erzini tapşırıp algan neken Edikot rayonluk her tarafımı tüzeş merkezi meksus adım teşkillep, maceranı umumizlik retlep çıkan neken meselenin tügününü bekitti. Bu dilo hem öcay mulazimeti kesbini nazaret kılış başkuruş mesuliyeti geçitilatdi. Münasifetlik tarmakla köp, zenciri uzun, maslaştırış kıyılık derisi çoğun bulup, yalguz her tarafımı tüzeş közünikigi tayınıp, neht meydanda muresse akılganda zidiyetin Çoğunkur katlamıga tekkeli bulmaydı. Edikot rayonluk her tarafımın tüzeş merkezi hemkarlaşıp küç ulaştık bir taraf kılış endiyesini yolga koyup, Edikot rayonluk turalığı ve şehir yezi kuruluşu idaresige her tarafımın tüzeş merkezinin becerişki tapşırış heytini tüzüp tarıktıp, rayonluk turalığı ve şehir yezi kuruluşu idaresi, devlet mülkini nazaret kılış başkuruş komiteti bilen birleşip, meksus müresse kılış grupsi teşkilip, bir tarafın dikkan işlemçilerinin şakını berişki kapalı kılış nizamıgı seyleştirip, karhanı mesul siyaset kızıl sızgını, kanuni akıbetini enik düşendirdi. Yani bir taraftan keyfiyatını turaklaştırış ve hoş yönelişlik fikir almıştırışını sevrçalık bilen kanat yedirip, karhananın ticaret emeliyeti bilen işlemçilerinin canı can menfaatiki ten itibar verip, beraber kengişiş köyrükü berpa kıldı. 7. ayının 7. günü karhana 100 bin yandan artık şakının hemmesini 11 işlemçinin banki hesabatıgı ağdırdı. Bu yıldan buyan Edikot rayonluk her tarafımı tüzeş merkezi hemkarlaşıp küç olup bir taraf kılış endiyesini kolunup sahaya halkıgan 50 neçi macranı hal kılıp amını 6 milyon yandan artık ixtisari ziyandan saklap kaldı. Edikot rayonluk partiya komiteti siyasi kanun komitetinin daimi muavin şucisi Zhao Chunhua tonuşturup bundak dedi. Her tarafımı tüzeş koşulgan in köp menbeden maceralarını tügütü sistemisi gıtayınıp, yakki közneknin muresse küçünün aciz, kesp çeklemesi yetersiz buluştak, yetersizliklerini buzup taşlap, zidiyet maceralarını köp halka, bütün zencirlik hemkarlaşıp bir taraf kılışkı özgertişki türtkü bulup, ammini maceranı hel kılışta köp tarafı katratmay, kayt katratmay, hakiki türde asasi katlamının birinci sepede hel kıldık.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyghur Universal Radyosu açlıkını ticeşte monolarını eskertidu.
3: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam uzuklana ili. Tamakni kız diyip, eşip kalgan bulsa el avalaylı.
2: İksatçıl ve ticeşlik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni üstünü evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak üstülü medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhtcamlıkları temizi. Tamak ısırap kılmaslıkını, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vakit kedi.

0: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyruqdum, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
2: Tamaq ıstılı medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhtcam partiyemizi. Tamaq ısırap kılmaslıkni emmimiz özümüzden başlaylı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanun sizge hemra programımızın mulazimet prinsipi.

Bozlak bazarının bergi karzu kenti kirgende, oyla aranlar bilen tutaş ketken koğulluklar bir bergi hüsünü koşup durattı. Yapyeşil koğun pelekleri etiz kırlarga tolu yeyilip durattı. Yumlak, tuğ, tavuzlar, yumuşak pişkan, pişkatlık koğullar büyük baraksan yeşil yıpırmaklar arası da közge taşınıp durattı. Şerin mevhidi şamalda demakı urulup durattı. Mondaklı yerilgan tavuzun içi tuğ kızıl, İti şirnelik tatlı bulup, eğizgı serik su keltiretti. Sorti esil tämi intayın yakşı bulup, mebi çevilerinin özgeci ala süpten namayan kılıp duratti. Ama ailenin oylu aralarının iç sırti, mol usul şatlıkkağa tolgan idi. Mokum setiş yollarını ravallaştırış, terikçilerinin kirmen aşırışının yadroluk kapaldı. Bugün künde kent ilgirki tarqaq yaymi yeyiş, pasıp kütüp duruştak en-enevi seçiş endisi bilen özlük kesil hoşlaşıp, pişbetilgen mokum bolgan zakazlık, yezi iyilik arkalık, kent terikçilerine hatıracağım terikçilik kiliş, gəm endişi kılmaslık imkaniyeti iyi kildi. Kent ahalısı Mo Shu Mei, Wallace'daki meyve çivilerge karab çehrede mol usul şatlıkçılı bilendi. O mondak dedi. Etraftaki soğudu saray talla bazarları, köktat, meyve çivi dükkanları baldırlı zakas kıldı. Yani nurgun şehir ağalısı oylumuzga mehsus meyve üzgülü kilip, ailemizde hakiki kirmeler temelliydi.

0: Yer belgisi orundan öy setiliş cemiyetinin şerbi. Bir heri şer nurgun pulga yaraydıgan xalqara çoğun bazar yenirge Tianshan restisida 514 yürü şaşamatlik turalgının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodu. Turaklık temperaturluk su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çinikş üyde terligide çinikseniz. Siyafet salıda dost bradarlarınızı kütü olsanız buludu. Tianshan'daki katlı cemiyetinin aşamatlik turmuşudun bahraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan tavkulada 5. evlat öyle bak. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işit alaysız. Faydalanış nispeti yukarı. Hepsulatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişirik'ten yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16. Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan ürümçe Longchen kutsirike Tianshan 1. numarlık turalgısı tabiyeti boysını 10 milyondan artıq mablağ sinini bärpa kılıngan ali derecelik bağbaranlıq mahal Versan Sarayının mänzirsidin örnek ilinğa Tianshan 1. numarlık turalgısirike otur hal egiz qabatlı binalarda əm ayılının güllike 270 gradoslu aylanma körüş dairesi var. Derizinizde assığınızla Tianshan bağ orman mänzirsini köreleksiz. Əm adam intildiğen esil oltırıq rayondan öy setiliş köngünüzdü kerekiştir. Kızıq liniye telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şincan Yuehao Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
1: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bulaylı.
2: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap qılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
3: Şalning gürüşke aylanışığa 2400 saat. Buğday maysının ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5000

0: geldiniz?
1: Ha? Öyge az kaldı ya Xotan. Ne oldu?
0: Ne mi yiyiniz be? Haras, balılağı ne mi ağaç geldiniz?
1: Ha? Ne mi etsiniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağlandı göster ya. Valla yakıştı. Hey,
2: dikkat kıl!
1: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefes mi?

Yakında Altın Raylık Yezgilik Peller Akademiyesi bilen Yakin Ayısı birlikte berpa kılgan Cenubi Şincan Rayon Yezgilik Pen Teknikisi de Yenilip Yarış Merkezi Yakin Şöbü Merkezi'nin yubki resmi içildi. Bu, Şincan'ın Tunci Kıtım Rayon Yezgilik Pen Teknikisi de Yenilip Yarış Süpsinin Nahiye Derecili Katlamıca Bivası Tesis Kılışı bulup, Şincan'ın Pen Tekniki Mulazmetinin ilgirki tarqaq uğurlaştırış noktasıdaki tecrübe punkte endisinin köp Pen maslaşkan, akademiye bilen yerlik çoğukur yuğurulgan supulaşkan endizgi sistemlik özgergeldikidin diyerek verildi. Altınaylık Yezgilik Peller Akademiyesi Partiye Grupsının azası Muavun Akademiye Başlıkı Galip Erşimundak dedi. İlgiri Altınaylık Yezgilik Peller Akademiyesi asası katlamda asasıki tecrübe punktlarına tayinip meşgulat kılattı. Aslında ki, yakın tecrübe punktini misal alsak, uzaktan bu yan Viviskisi bolsumu adam kemçil buluşta qiyin ehvalıqa duş kelgen. Pen tədqiqat mulazmetinin köpüncisi bir xıllı bulup, tədqiqat orni öz aldığı işqılgaçqa, Nahiye rayonu yezgilik tərəqiyyatına onursal ihtiyacı sistemlik inkas qaytırışı təzik toxtuğan idi. Yakın şöb merkezinin kuruşunun yadrosi pen tədqiqat küçük tarqaq buluş bilen, pen texniki bilen kəsb iki iş bulup qilişte qiyin məsilini həl qilişdən ibarat. Yeni mekanizm bütün akademiyanın pen tədqiqat küçünü birleştirip, birikim küçü şekillendirip, birlik gelgen köznekte Nahiye rayonunun ihtiyacı udullaştırılıp. Enevi endezige selif durganda yeni supunun katlam derecesi teximi yokuri, bir tutaş planlaş salmıqi teximi zor buludu. Yakın şöbe merkezde Altınaylık Yezgilik Peller Akademiyesi Keves Tetkikat Ornu başlamcı bulup, bütün akademiyanın ziraat meyve kökütat katarlı köp pen kollektif baylıqını biriktirip, bir bütün gevde bu içi vöddüge elip odullaştırış yolu koyuludu. Galip her şey takitler mundaq dedi. Bu, Altınaylık Yezgilik Peller Akademiyesi'nin yakında pen teknikke baş aldı süpsi təsikliğalıqı beraber. Caylar ihtiyacını otur koygan da, biz köp pen mutakhasilerini dəl cahidi ötkəlgü ucum kılışkı təşkilləyimiz. Asasi katlamdikilər texnik trik izləş üçün tərəb-tərəb ki qatırmaydı.

Tomuz da Abdum rayonumuzdaki her kaysi şal işlep çıkarış rayonlarındaki şallı resimleri en yakşı tamaşa kılış mezgilini kütüb edip, nur kulağın sayacılarını kilip, seyli kılış, daka kılışkı gelip kılıp, yezken sayayitmanın terakiyatı ünümlük türkü bu oldu. Bu mezgilde Çapçal Nahiyesi, Nadaci, Neru Yesi'nin Dao Guangyao şallık resmi en yakşı tamaşa mezgilini kütüb aldı. Sözün serik, yeşil, katarlık, köpkü, suurtluk, renlik şallar etizdiktik. Katlamları inik, obrazı callık bulgan tört parça icadi şallık resmini şekillendirip, caylardaki sayacılarını bu yergi kilişki celip kıldı. Sayahatçi, dön boya mundak dedi. Bu yer nait kızıkarlıkken, şal resminde gel boz, yana şaptolluktu kol birişken, üç akı ufki resimleri bar bulup bekçiraylıkken. Bu yıl dav Guangyao şallık resim menzirde yolunu əslidi bar bulgan aynı asma yolunu əlalaştırıp dəyilsin östürüp, şiki cayda yeniden şiki özgeci menziri körüş daka kılıç noktası bərpa kılıp, sayacılarının seyli kılıçını sinişini yanımı östürdü. Menzir ayının hizmetçisi Gulin Kang mundaq tunuşturdu. Bu yıl menzir ayınımız skripki körüki ve kepine körükini yeniden köpe etdi. Bunun da daka kılıp sürat küçükül buludu. Şunun bilen bile bir kısım yemek içmek mezlik tamlarımızda köpçülük temel edildi. Yani bir kısım yerlik özgüç mesulatlarının köpçülük tallab sitvalısı bulundu. Ürümçi şehri Midin rayonu Yangmalgun Bazırı'nın Şinciyen kentinde

0: Yeme içme seni oktatkan atananga muşundak cevap kaytıram sen?
1: Adem sendek göt ulam dey.
2: Bazılarga ballık davri bir ömür melhem bolsa, yani bazılar ballık davrida çalık ağalarını bir ömür tırışıp toluqlaydı.
3: Başka cahitki mektəblərgi imtihan bəmə. Çoxum yenindi qamısan bulmaydı.
0: Allah verəm sə, senin üç toy qılış özanın işimə.
2: Mən bu ola yaxşı göydək yaşaçıq tırışmadım mə.
4: Ata-anlarının ballarığı köyünüşü ömürlük buludu. Lekin, ata-anlar mı ballarının örmətini qılıp, oy pikirlerini kulaq silip anlap, onlarığı işinişi ilham mədəd berişi kerek.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek adamlar tinim tapmay tarışış arqalıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqqa imtihan bermekçi. Her günü yataq, aşxana, kütüphana arasında qatırap, sözlük yatlap, mühim nuqtalarını tekrarlap da yürüyüm mən. Boldu qıla

Hürmetlik radyo anıcılar yakışımsızlar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnisi programısını yaptırıp anış alan ümitliğimiz, mən Pərhad Ömer. Qadirli dostlar, bugünkü programımızı Amırğım Kəldi namlı naqşının yakınlıq külleri bilen başlayımız.

Yer belgesi orundan öy setibiliş cemiyetinin şerifi. Bir xeyri şer nurgun pulgu yaraydıgan Xalqara Çoğbazar yenilgi Tianshan restisi de 514 yürüyüş yaşamatlik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış üyde terlikide çınıqsınız. Siyafet salı da dost bradarlarınızı kütü olsanız bulundu. Tianshan'daki katlı cemiyetinin yaşamatlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan Tavkulada 5. evlat öyle ba. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işitleneysiz. Paydanış nispeti yukarı. Hepsalatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çoğbazar Öycay Çekşirik'ten yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16. Bir xeyri şerimi köpülge yaraydıgan Ürümçi Longchen Kutsirke Tianshan 1. numarlıq turalğısı təbiyyeti boysunu 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağvaranlıq məhəl Versal Sarayının mənzirsidin örnek ilinğan Tianshan 1. numarlıq turalğısirke otdır hal egiz qəbət binalarda əmmi ayılının güllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi var. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələysiz. Əmmi adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiviliş köngünüzdü kirek iştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Göğal Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125

Kıdırlı dostlar programımızın dolmuşturum zanla vatkınanla sənət səhnisi programısı. Programımızda her millet halkının nadır naqış muzikleri uzunlar bulu atıdı. Hem de Kırgızcı naqışladın Cenim Apanamlı naqışın uzunlar sunumuz.

Radyo anuçlar. Bu seyfimizde Şincan nüfusu 5 mandın aşırgan yez bazarlarına otura ali derecelik unvanlığı ilgi vıraşlarına uzak müddet turuşka evet edildi gen haber diye tanıdı buludu.

Yakında 15. 5 yılını başlaş kadem iliş yürüyüşlük baş temalık ahbarat ilan kılış çığını 9. meydan Ürümcü'de ötküzüldü. Şincan davalaş saklın saklaş asasını küçe yetiş kuruluşunu omum yüzlük algı sılcıtmakta. Bunun için de Nopusi 5000'den aşılığan yez bazarlarına uzak müddet turuşka otura ali derecelik unvanlığı iki vıraçlarını evettip, Allah süpetlik davalaş baylıkı asası katlamı hakikiyet küzüldü. Abdülayılık Seyye Sağlamlık Komiteti Partiye Grupistan Muavin Şucisi Mudir Fın Doğun tunuşturup mundak dedi. 2026 yılının ahırıca bütün Abdülayın rayında cipsalaşkan Nahiye rayonu davalaş ortak gevdis plan toluk kaplaş işka aşırıldı. 2030 yılı barganda Yez Bazarlık Doktorhana ve Mehalli Sehiye Mulazmet Merkezinden Mulazmet İktidarının ölçen giyitiş nispeti 95% yetküzülüp 15 minutluk davalaş sağlamlık mulazmet çembriki asası cihetini kurup çıkıldı. Bunun başka asası katlamdan ballar kesellikleri bölümde diagnoz koyuş davalaş mulazmeti bilen umum yüzlük kaplaş işe aşırılıp tekşürüş analiz kılış neticesini öz ara itiraf kılış muvafık yaştaki kızlarga haksız HPV vaksiniz emleş 10,000 meydan sağlamlık bilimleri bu çilikseye sözleş katarlık halkın hep yetküzdüğün emeli işler mu mas kademde algı silcidilip ama az kişisel buluş işki aldıdılı yakşı davalın iş imkaniyetliği iyi kılındı.

Nurgun yukarı kan besim bimarları her günü doğru içip, vaktada kayıt tek şürtüsü mü kan besimi yanılı bir dem, örle bir dem çürü. Mesle belkim sel karalgan bazı inçik halkılarda körülgen buluş mümkün. Nurgun kişi doktorunun kesel körüş, üyüde ölçgen kan besimine doğru çıkıdı, deyip kara pekat salametkini kayıt tek şürtken andın kan besimine ölçüdü. Lekin doktor pekat bir katımlı kan besim körüsü et küçük yıllı tayinipla doğru işletişini doğru temel.

yaklaşan birelmeydi. Doktorunun körsütüşçe kisel körüş üyde kan bismi ölçüşte asalı şikhil ehval körülüken. Birincisi, ak halat yukur kan bismi bulup, doktorun körsülü kan bismiyle öğrülüp gitip, doktorlar hata halde kan bismini tüveltiş ünümü yakışı emez de hata oylu alın. İkincisi, yoşurun karakterlik yukur kan bismi bulup, bimarlar hatırcam hem normal iskılıdı. Emliyette künlük kan bismi sel yukur buludu. Ayılda ölçeşte çıntırganda hakiki kan besimini bilgili bulup kalma yerine davalguş kanun yitini inıklap doğru işletiş peytini ilgili bulundu. Nurgun bimar kündülük kan besimini ölçeşte çıntırdı. Lekin kan besimini ölçeşte kalganç iş kılıldı. Daim Nurgun hata meşgulatla görüldü. Mesela emdili seyli kılıp kaydıp kegende kınık çay işkenliğini ölçeydi. Mutakasitler kan besimini ölçeşten burun üçünü kılmazlık kapalı kılış gerektiğini tehditledi. Yani ölçeştin yarım saat burun hareket kılmazlık, tamak çekmezlik, çay, kahve ve harak içmezlik hem de doğusaklı boş diş. Tinç muhitte az digende 5 minut cim oturuş gerek. Kan besimini ölçeşte doğru kıyafet buluş gerek. Yukur kan besim bimarlarının her gün etigen ve keşte kan besimini ölçep sağlık kıymetini hatırlayışın tavsiye kılmız. Tetkikatlardan baykılışça kan besimini ölçegende bilekine putu koysa, kıskıraç besimi, yukur besim, keniş besimi, tüven besim ayrım ayrım halda 3.9 ve 4 milimetre sımap törük örleyirken. Bilek boşlukta esilip kalanda ayrım ayrım halda 4.4 ve 6.5 milimetre sımap törük örleyirken. Fakat bir kıtım ölçep koyupla işin tügesi ölçengen kan besimi adeti doğru olmayırken. Aldı bilen yukur bileklik elektronluk kan besimi ölçüşünü tanılıp ölçüşü gerek. Bu kuşunun ölçümü bilekli maskeliş gerek. Eğer bilek aylanması yukur bileklinin otur noksuna aylanma uzunluğu 22 cm'den 26 cm kaçı olsa ölçemlik bu kuşunu tanılış. 27 cm'den 34 cm kaçı olsa çoğun numarlıkını tanılış. 16 cm'den 21 cm kaçı olsa küçük numarlıkını tanılış gerek. Ölçgende bu kuşun yel haltısı merkezinin yukur bilek artır yesi, yani yukur bileklerin içki yan tarafındaki ceynek oyumunun üst tarafından 2 cm kilogram cayığı toğırlaşka kapalı tıklış. Boş çanlığı bir içki parmağının kirgüzügül boğdak bolsa muvaffak buludu. Ölçgende 3.1 sızıkını içki aşırış, yani yürek yukur bilek artır yesi ve kan besim ölçgüçünün iyigizgi okşa seviyede buluş. İki fıtını yerge tekşeyi koyuş, dümbünü orunduğunun yülen çükügi çaplap erkin tüz koyuş gerek. Eğer fakat yedi çıktı doğru gelse, bilekini yürek bilen ten iyi gizlilik koyuş, yancı yatmazlık gerek. Her kıtımda o da iki kıtımdan üç kıtımcı ölçeş, her kıtımda bir minut ağırlık kaldırıp ölçeş gerek. En akıdır da otur çıkı metni hatırlayış lazım. Tonca kıtım kan besimini ölçgende oğun sol bilekini bir kıtımda ölçep, onun için sağlık kıymetsel yukur terimini ölçeş lazım. Kan besimini turaklaştırış, alt hata karıştığını saklanış gerek. Turmuşta daim körülgen bazı hata karıştılar kan besiminin birden örülüp birden tüvelişlerine sebep buluş mümkün. Fakat kan besimi kıymetini ile tekşürüp, azalarının zahımlış ile kar bulmazlık. Yukur kan besim avasız katil deyip atıldı. Deslepki mezgilde roşen bir aramlık payda kılmaydı. Ama yoşurun halde bütün bedendeki kan tumurlarını davamlı zehirlendirip, yürek muskulu kılınlaş, meni artriyes kitiş, börek iktidarı çekiniş geltirip çıkardı. Azalden yürek, meni böreknin zehirlenmiş derecesine bağlı bakmakan bimarla azemez. Meydis çınkılış, baş kıyış, tüven gibi ölçüde soluk ışık görülgende andın tekşürken de zehirlenmişini esli keltirgül bulmaydı. Mutaxassislarning bildirishicha doktor kan besimini tüveltiş nişani doğru risklarını bekitken de azalarının ziyanı uçuraş derecesinden paylanış gerekken. Yukur kan besim bimarları her yıl bir katım yürek, mine, böreğinin meksuz tekşürüşünü tamamlanış gerekken. Bu şindiyen tu boyun artriyesini biçalı tekşürüş, börek iktidarını tekşürü katarlıklarını özsük alırken. Kan besim uzak müddet yaş kontrol kılımgan, diyabet kesili ya ki kanda yağ köpüyüp geçiş koşulup gelgen kişiler. Topi 6 ayda bir kıtım tekşürtüş gerekken. Tuyuksuz örüleş tüvelleşin adetteki davalgu iştepbiliş. Mutakistler kan besimden adet kanç mukum bulup katlık davalgu iş körülgen de şunç sel karmasıkını eskertti.
Kan besiminin tuyuksuz örülüşü daim doğru içmeye kılış, ciddi yokumluş, tuzluk yemek içmeklerini yiyiş, keyfiyat inkaz katarlıkla bile münasibetlik. Körnerlik tüvelleş, yürek iktidarının tüvelleşi, iğir yürek rimatizmsizliği, hatta yürek kan tımır hadislerden aldığı signal buluş mümkün. Doğrusu kan besiminin özgürüşü, ergeçme kisellik alametleri ve peyda buluş ihtimali boğan sebeplerini hatırlayıp, vaktada doktoruk görünüş gerek. Turmuş solunun təsirgi sel qaraj. Nurgun bimar doğru işke aman ünün berdi. Qormu tuzluqraq bolsa mı, azraq araq içsimi çoğ mesele çıkmaydı o degen gep. Çoğun qurışındı, bırak ular bu xul solunun doğru önümünü bivasitə yuqtvidid qalığını bilmeydi. Doğru bivasitə turmuş o soluğa arlışış besimini tüvəlişinin asası. Qısqırış besimi 140 mm simab törküdün 160 mm simab törkü geçə. Kiniş besimi 90 mm sınav törküdün 100 mm sınav törküç bulgan yenik derecedeki yukur kan besim bimarları aldı bilen 3 aydın 6 ayı geçe bulgan turmuş soluğu ağırlaşışı önümü yakışı bulması andı doğru koyuş gerek. Otura eğir derecedeki yukur kan besim bimarlarının doğru turmuş ağırlaşışının bir kembosu bulmaydı. Yaksız yemeklerin istimal kılıçtı çın duruş. Her günü kabul kılgan aş tuzu 5 gramdan tümen buluş. Şancao, yanyu, palek, purçak atarlık, kali, mol yemeklerini köpürek yiyiş. İlmi usulda yığırlıkını yeni gildiş. Mesela 6 ay içinde yığırlıkını 5%'ın 10% kişi tüvel ediş. Her hafta az yiyende 150 minut tez miyiniş. Aslı yürüyüş, su uzuş, velisipit miyiniş, tamaki taşlaş, harak taşlaş, katarlıkla. Köpkül kan besimine tüvel et kişi doğrularını kargularca üstüle pişildiş. Mutaxassislarning tushuntirishicha mutlaq ko'p sondagi qon besimni tuvalatish dorilarini uda ichkaptidan 4 haftagacha ichganda ondan dorining unumini to'liq joriy qildirilib bo'lar ekan, lekin qisman bemorlar birinchi xil dorining unumi to'liq joriy qildirilmay turiblar, ikkinchi, uchinchi xilni qo'shib qoldiraydi ekan. Qon besimni tuvalatishning eng muvofiq usuli shuki, xatir tuvan yenik darajadagi yuqori qon besim bemorlari oldi bilan yakka dori bilan davolanish. Agar bir oydan keyin qon besimi yana o'lchamga yetmasa, doktorning ko'rsatmasi bo'yicha ikkinchi xil dorini qo'yish kerak. Qon besimi yig'ir darajada o'rilgan yoki ichki a'zolari zaxmlangan bemorlar doktorning yetakchiligida dori ichishni o'ylash baxsi bo'ladi, lekin yana oz miqdordan boshlash to'g'ri keladi. Qarg'ulachi aygish dori tanlash. Kesellik ehvalının farkıge sel karaj. Uruk tukan kesel daşlarının ünümü yakşı hem erzan doğru işletiş layısını şüphet göçürüp gelgen de işitin mesele çıkış ehvali körüldü. Bu ambulatoriye de köpüşüraydı. Mutakasiler mundak tekildi, kan besimini tüveletip davalaştı hastalıkını yüksek derecede tekileş gerek. Mesela börek kesili, diyabet kesili, tazisman yürek kesili koşulup gelgen bimarlar doğru işletken de kan besimini kontrol kılış ve börekini asırışka tenge itibarı bir iş gerek. Kar kulaçı ergeçken de kan besimini tüveletilmeyi kalmasın, yani börekinin metabolizm yükünü ilgilaştırıp ergeçme keselliklerinin payda buluşunu tezli tutup. Kan besimini tizgilleş nişanını öz aldığı kem koyu etiş. Yaşanğanların tini aciz, asasi kesili köp oğaçka kilinkide kan besim nişanı muvabık kem koyu etilidu. Lekin kısmen yaşanğanlar bunu tizgillemezlik bilen ten oran koydu. Onun üstüge bedendeki kan tumurlarının elastikli acizlap, asalla kıskırış besimi yukurlaş, geniş besimi normal ya ki tüverek buluş ehvalları körüldü. Bunun yürek ve kan tumurları boğazan zihni teyhimi çoğun buludu. Turmuşta özünün acizliğinin çıkalaydıgan salametik ehvalı yakşı boğazan yaşan kalayınla kan besimini yukursi 140 mm simap törükü tüvini 90 mm simap törüküden tüven kontrol kılış gerek. Berdaşlık birer ayda kalırı yanımı tüvel yukarısını 130 mm sınav törükü, tüvünü 80 mm sınav törükü güçürüsü bulundu. Fakat intayın aciz tüven kan besimi münasifet başka iş ya ki hareket kadar iğir derece tüveleş ehval tekrar görülgen yaşanılan bimarlar doktorunun kürsetmesi bu içe kan besimini tüveliş nişanını muvaffak kinayısı bulundu. Onun başka bağırlık bimarlar bir tutal kızıl sızıkını esiz. Saklış gerek, eğer kan besimi yukursa 180 mm sınav törükü, tüvünü 120 mm sınav törükü içip kese, kökerek ağırış, kat baş ağırış, nersler, guvalişiş, gepsiz, inik bombastık, eke putkollar mağdursulmuş, katarlıkla eğe içip kese, derhal doktoru görünüşe ki 120'ye telefon kılış gerek.

Oddiy sog'lomlik harakatlari. Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfimizda istakanning yopqichi bilan sumirish nechasini nima uchun har kuni yuvish kerak degan mazmunda tinglaydi bo'ladim.

Bugün köpçülükke tavsiye kıldığın sağlamlık adı erkti. Her günü stakanı işletip olgandan kiyin stakanın yapıcını içip sömürüş neyisini tartıp çıkarıp stakanın yüz çotkisi ya ki pel küş bilen sızıkçıları ve sömürüş neyisinin içki divarını pakiz uyup kurutgandan kiyin andını oynatışıp. Normal kişi stakan kevdesini pakiz uyuyla ama stakan yapıcının araçlarına kapkara kiri yuşurungan bulup sömürüş neyisinin içki divarını bir kevetsilik biyologilik pert peyda bulup. Bu nesle bakteriye topuyu bulup mu sömürüş neyisinin içki kısım nem hem him bulgaçka zemburuk ve bakteriyelerinin köpüş türüydü kişini hayran kaldırdım. Siz her gün içtikten su muşu bulgangan caydın ütüdü. Bu bakteriye şorbis içkeni beraber. Stakan yapıcı bilen sömürüş neyisinin çokum içip yuğandıla andın bulun puskaklarını pakist tazlıqalı buludu. Bugün stakanın her bir zapçaslarını çoğup bir kıtım yusunuz, siz belki aş körgül bulmayan caylarının kançlık meynet bulup ketkerlikke gayran kılışıldı mümkün. Stakan gevdisi pakiz bulsa, pakiz hesaplanmaydı, bulun puskakları pakiz bulsa, hakiki pakiz buludu.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىملىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلا سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, güzel nakşı müzikleri bilen dil tarınlarını çekip, acayip mondun yasağı başlap barğıcı, sənət səhnəsi programımız yani silah üçün hizmette buludu. Mən riyasetçi Hamide Qiyum. Qadirlik dostlar aldı bilen könül aramanlağı sunadığınımız salam dağla namlıq nakşa, qeynəmsə Bəhər Ağaysilə

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının sanat sahnesi programısı boyu canlı çipedik. Yaxtırbanlığınınla rahmet.

0: vatan chaqirmoqda. Kanshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashlarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Ahmadjon Abdukerim. Bu qitimqi programımızda mundaq məzmunlarda anlatış birimiz. Yurtumdaki yenilikla sahipimizde Turpan şəhərinin qızıq motoru toğrusu da sözləb birimiz. Yüksülü vatqan Şincan sahipimizde məmləkət boyunca ən çoğun foto elektrik toqdanın torlaşdırıb soda ticaretiki kiriştürülüştün ilgiriki küçəş basxuşuqa kirgəllikini tonuşdurumuz. Yarqın isim sahipimizde oqya yasaş hünürge varislik qılğuçi Gauhu bilen tonuşumuz. Programımız yine Şinjang Radio Televiziya Stansının yeni taratkısı Slow Shooting abonuçular terminalı da mas kademde anıltılıdı. Hem de her vakit ilgiriki programlarını anlıqılı buludu.
0: Şinjang'daki yenilikler.
1: Tomuz mezgelide Ciminey nahiyesi yaz peslideki otturçi temperatura 20 Celsius gradus etrafıda bolgan salkın kelimatka tayinip, tabii salkındaş evzellikigi ige şarait hazırladı. Bu yıl bu cay ekologiyelik salkındaş merniyet sayahat yoşurun küçünü çonkur kezip, özgüçe salkın ekologiye baylıkını hakiki türde sayahatçilik kaynak keyfiyatıga aylandırdı. Ciminey nahiyesinin yaz pesli kurgak hem salkın, yaylak, galiti taş, muzluk, kenketken çigira menzirisi, özgeçi haslıkını şekillendirgen. Yaz kirgenden buyan Şinjang içi sırtıdaki ata anıla ve balıla tetkikat ögünüş, özü optimobil heydep dalıda konuş, sağlamlık kütünüş, salkındaş tipideki sayahat ömükidikilerinin ayığı üzülmedi. Hem de yaylak taş şehertisi, Tongtianlong harabisi, Ciminey porti, Sari ölen çigranın muhafizat kılıç birinci kenti. Ven Toyan Katarlık yadroluk menzir rayonlarda sayahatçiler mukum köpeydi. Salkındaş sayahati sicil canlanıp, nahiye boyuca mihman saray, ailevi mihman halladı konuş nispeti, yemek içmek kesbi kırmi, özgüce yezi igilik

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmaqda.
2: Vatan, benim ailem.

yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde Turpan şehrinin kızık motori toğrusu da sözlep birimiz. Yakında Şincan Kelimat Merkezi Turpan Şehirlik Meteorolojiye İdarisi ile birlikte Turpan'ın 100 metr dairedeki hava temperaturasını her vakit ölçügendeki 0.1 Celsius gradus farklılık sallık malumat toplumu kesbini sınav tarihisi de tutaştırışını tamamladı. Bu memleket boyunca tuncu yürüyüş boşluk fark etiş nispeti 100 metr derecesi yetken, hatalık farkı 0.13 Celsius gradus içinde kontrol kılınan, inçkileştirilgen temperatura sallık malumatı mesulatının pat arada işletişki kiriştirilgalıqının direk birini. Bunun için ot yurtta yukarı temperaturluk kurgak sıklık sınıkı kılıdgan karkanala yol başla sistemisiga okşaş en yukarı temperaturluk yol bölüki ve en yukarı temperatura mezgilini doğru bekitaleydi. Memleket boyunca en çok kurgak sık tabii muhitini dalıda emeli tecrübe kılış tatkikat bazısı bulgan Turpan'da her yılı neçe min yeni energiyelik avtomobil ve 10.000'dan artık materyal mesulatı yukarı temperaturda sınav kılınıp yıllık mesulat kıymeti 100 milyon yandını aşıdığan yukarı temperaturluk kurgak sıkta sınav kesbi şekillendi. Ama Turpan oymalıkının 10 çakırım aralıktaki temperaturası mı okşaş bulmaydı. Bostallık, çöllük, cılgı katarlık okşumağın yeryüzü temperaturasının farkı naite çoğun. İlgiri karhanına pekat Zavut rayonundaki meteorolojiye ponkitinin sallık malumatını tedbir belgeleştiğinin asası kılattı. Temperatura ölçemge yetsela avtomobillerini sınak kılattı. Emeliyete kısmen yol yüzünün temperaturası 70-80 Celsius gradusku yetidi. Ama sınak kılınan avtomobiller emeli ötüdüğün yol bölüki hemişe 40-50 Celsius gradus bulup, tennerh serpiyatı yukarı bulup kalmayı sınak mı ancı ölçemlik emesiydi. Kandak kılıp yukarı temperaturunu del caydı ölçeş kestiki ağırık noktu bulup kaldı. Şincan Kelimat Merkezi'nin Ali İnjineri Zhang Zulian kollektifini yetekleyip sün'i hemrah, radar, yer şekli, yepinci ösümlük bilen kaplanış katarlık köp menbelik uçurlarını biriktirip, ihtiyari orman ölçümünü tövbelletip, model yasaş katarlık teknikalarını kolunup, Turpan bütün rayonunu doğrusuğa tahminen 100 metr, uzunusuğa 100 metrlik dairege bölüp, her bir dairede her kandak vakitki temperatura, yeryüzü temperaturası ve yukarı temperaturunun tarkılış haritasını hasıl kıldı. Vakıt dairesi 2022 yılı 1. aydın hazırgıçı bolgan vakıtını kapladı. Zhang Zulian tonuşturup bundak dedi. Sallık malumatla toplumu huddi bir parça hakiki vakıt temperatura haritasiga okşaydı. Karhanala arka supağı kırıpla bivasta yötkep işilteleydi. Bu texnika əslidiki 2 Celsius gradusdan yukarı temperatura farkını 0.13 Celsius gradus içige tüşürdü. Bu temperatura haritası kandak özgürüşlerini elip kilalaydı. Zhongzhou Yalquntag avtomobil tekşürüş çeklik şirketi de sınak meydanı da Sengli mundak dedi. Sallık malumat toplumuna ulanğandan keyin kaysi yolunun

Yer belgisi orundan öy setiliş cemiyetinin şerbi. Bir heri şer nurgun pulga yaraydıgan xalqara çoğ bazar yenirge Tianshan restisida 514 yürü şaşamatlik turalgının faaliyet orundan kölümü 2300 kvadrat metr kilodu. Turaklıq temperaturlıq su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çiniqş üyde terligide çiniqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız buludu. Tianshan'daki katlı cemiyetinin hashamatlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrli kıçı bolgan tavkulada 5-ci evlat öyle bar. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlı kılıp işilteleksiz. Paydınış nisbiti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'ten yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-10-16. Bir xeyriş yarımı köpülge yaraydıgan ürünçe Longchen kutsirke Tianshan birinci numarlıq turalğısı təbiyeti boysunu 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl. Versan sarayının mənzirsidin örnek ilinğan. Tianshan birinci numarlıq turalğısirke otdır hal egiz qabətli binalarda əmmi ailinin küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi var. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əmmi adam intildiğan esil oldraq rayondan öy setiliş köğününüzdik ilə kiştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Yuehao Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125

0: ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıqtardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaqq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
2: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidi?
0: Şalning gürüşge aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısining ünüp dan tutup unga aylanışığa 5760 saat. Şoqlu mayısining meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçning dastıqanğa çıqırılışığa 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaqq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

6 kW Xinjiang. Hürmetli radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde memleket boyunca en çok fotoelektrik toktan torlaştırıp soğudu ticaretiki kırıştırılıştın ilgiriki küçeş baskıçıgı kırgeldikini tonuşturumuz. Memleket boyunca yakki sığımı en çok elektrokimiyelik müstakil energiye saklaş elektrik istansı Huadian Xinjiang Tok Tarkıtış Çeklik Şirketinin ürünçi her 4 milyon kilovat saatte 1 milyon kilovat yeniçi energiyenin müstakil saklaş ülgü türü nöbette torlaştırıp soğudu ticaretiki kırıştırılıştın ilgiriki ahırkı tanşap sınaş, ahırkı küçeş baskıçıgı kirdi. Bu tür Ürümçi şehri Midun rayonunun şimalideki Gurban Tungut kumlukı tabesidir. Kölümü 423,59 mu? Bu türde elektrik toru berpa kılış ve elektrik toru tayiniş tipinden ibaret koş endizi şeklindeki enerji saklaş kurulması kullanılıp bütün elektrik stansı da 190

0: Sen altı energiya saqlash bölüki, 730 batariya ambarı təsis kılınan. Her bir bölükte 1 saatte 5000 kilowatt saat tok saqlash hem de elektrik stansıda bir kitim lık tok kaçılığında 4 milyon kilowatt saat tok saqlash şaraiti hazırlanan. Bu arkalık ürümçilikin netçi 100 bin ailenin bir küllük tok işiltiş ihtiyacını kandırgılı boludu. Bu yine bir derecenin taşkırı toktanı beraber. Mölçerin işçe bu elektrik stansının her yeri elektrik torunun yükü töven pelleri turganda 1 milyar 140 milyon kilowatt saat tok saklaş hem de tok işiltiş yukarı pelle mezgelide 1 milyar 40 milyon kilowatt saat tok koyup veriş iktidarını hazırlagan. Çoğun tipteki müstakil energiya saklaş türünün emelilişip işki kiriştürülüşü Midun rayonunun yeni energiyadan paydalanıp kent külemde tok çıkırış, inçkileştirip tanışaş, bütün rayonda işiltiştiki açkuşluk kemtiklikini toluklap, menbe, elektrik tori, tok miktarı, saklaş bir gevdeleşken mükemmel kesip sistemisi berpa kıldı. 2022 yılı Ürümçi şehri Canıp'nın Şamal, Şimal'nın yorukluk baylıkı energiya haritasını bekitkendim bu yan. Midun rayonunun şimalideki kumluk yorukluk volt bazısı da yeni energiya türüdün 15'i tasdiklandı. Bunun içi de yorukluk volt türüdün 13'i tasdiklanıp, generator sığımı 17 milyon 400 bin kilovatka yetip, 26 milyar yuandan artık meblağ siliş tamamlandı. Növette Ürümçi şehirde torlaştırılgan yeni energiyalik generator sığımı 12 milyon 115 bin kilovattın eşip, şehir boyunca elektrik energiyası umumi generator sığımının 73%'ini ilgilep, Şincan boyunca yeni energiyalik generator sığımı 10 milyon kilovattın aşkan 3. vilayet oblast şehirge aylandı. Bu yılın aldınkı 20 gıça Ürümçi'de yeşil tok soğudu miktarı 1 milyar 467 milyon kilovat saatge yetip, bu tırkı okşaş mezgildekidin 169 bütün %63% aştı.
1: İh, anı vatan, siz merdanı çıllab, tank kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengar Büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

0: Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərəkətimizde ülgü bulaylı.
0: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4300

0: 80 saat. Kalı güçünün dastı kanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızı ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı, Radyo Haberler Merkezi, Uyghurçe Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlab bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Ярқын ісім. Үрметлік радио аңлағучылар, бұл сәхипімізді оқия ясаш өнеріге варыслық қылыватқан Жауху білен тонышымыз. Чапчал шибе атуным найясының джунгу оқия юрте деген гүзел намы ба. Оқия ясаш өнері, шибе мелетінің оқия ясаш өнері 2008-ші елі, 2-ші түркемдеке дөлет дәрежілік ғайри мадди мәрінет мұрастары тізімлікеге кіргізілген. Шибе қадими шәһәрдеке шибе мелетінің оқия ясаш өнері бойынша варысы қылыш өгетіш орнында. 90-ші yıllarda tug'ilgan Shiba yigiti Jauhu o'zining usuli orqali bu qadimiy g'ayri moddiy marinet murosini qo'g'dab kelmoqda. Jauhu yog'ochi oilasida tug'ilgan. Bovisi bilan dadasi shu joydagi dangliq hunarvand. Jauhuning aslab berishcha o'zining bolalik chog'laridagi tunji o'qiyasini oilasidagi cho'nglar yasab bergan bo'lib, boshqa kichik do'stlarinikidan ko'p yaxshi edi. Shunga u o'qiya bilan baldurilib bog'langan. 2019-ci yili sırtta keyin keçek layihalash kasbida o'qiyotgan Jauhu yurtiga qaytib kelib, bolalikdagi qiziqishini o'zi qizg'in so'ydigan kasbga aylantirdi. Jauhu Shiba millatining an'anaviy o'qiyasiga besh qo'ldek pishiq. U Shibalarning an'anaviy o'qiyasining ko'rinishi oddiy bo'lsa-mu, lekin ichiga murakkab yasash tartibi yo'shirilgan dedi. Bir tal haqiqiy o'qiya yasashga intayin ahamiyat berildi. Ham eşyalını tallaş, kesiş, yasaş, inçki sılıklaş, yepiştirip, şekilgi keltürüştün tartıp, yay şeklini mukumlaştırış, tartış küçünü tekşürüş katarlıklağıca, meksus esvapladın paydalanıp, on neçhil tabii ham eşya bilen, kol bilen oyup, neçhi on hıl inçki iş tartıpını baştın keçirip, nurgun küç ve uzun vaxtını serip kılıp, andın püt gözüldü. O mınak dedi. Bolup mu kalı müngüzi ve yağat cihazını sılıklığında kıyılıkı çokum birdek buluşu gerek. Bolmasa yay ekken de küç tekşi bolması kardın çıkıdı. Jauhu dövlet dercilik gayri maddi marinet mırasları vekillik türü bolgan okya yasaş hüneri Shiba milletinin okya yasaş hünerinin nahiye dercilik gayri maddi marinet mırasının vekillik varısı buluş sütü bilen gayri maddi marinet mırası varıslık kılışta az sandaki varıslık kılıkçılığa taynışkı bolmaydı galakini. Tehimi köp kişini gayri maddi marinet mırasını tonuşka gayri maddi marinet mırasını yakış körüşki celip kılış gereklikini obdan bilidu. O Shiba qadimi shahardan iborat bu supug'i tayinib, Shiba millatining o'qiya yasash hunarini doimlik g'ayri moddiy ma'rifat mirosi darsxonasiga aylantirdi. Har yili yozliq ta'til Jauhuning eng oldirash vaqti. U mundoq dedi. Tadqiqot o'rganish uchun kelgan yoshlar to'pining oyog'i uzilmaydi. Oz deganda 5-6, ko'p bo'lganda 40-50 odamga yetadi. U bolalarga o'qiyaga munosabatlik tarixiy ma'rifatni tafsili tushundi.

0: dedi. Onun ularını öz kolu bilen okya yasaşkı yetekledi. Eğer vakit yer verse, o yine küçük musabakalarını teşkillep, galiba kılıkçıga küçük mukafatlarını tarkıtıp verdi. Cavhu bunlar dedi. Her kıtım yerim teyyar mesulatını aldın teyyarlap ulağa, okya kuraştırışını ögütüp, okya yasaş kaidesini düşündürüm ben. Kuraştırış aralıkı da o yine balalağa, Cunhua okya yetiş mereniyetini sözlep bundak dedi. Okya yetiş nokul ov ovlaşla emez. Kadimki zamanda murasim müzikisi, müzikilik usul katarlıkla bir gavdi kılınan universal kaidi gözün paleti idi. Kadimkiler bu bir yürüyüş mükemmel sistemini okya kaidesi dep atıgan. Öz kolu bilen bir okya kuraştırıplı kalma yana okya etiş meydanına berip okya etişini his kılalaydı. Bu tatkikat ögünüş bilen şugulunu vatkan balalağı nispeten intayın muyum? Cavhu mınak dedi. Hazır pütkül şibe kadimi şehirde minin okya yasaş, sınaş türüm yakşı bahağı erişi vatıdı. Bazı da aldıraş bulup kessem tamak mı yiyelmeyim ben. Lekin ben bekuşal. Belkim kelgüsü de bu hünerge varıslık kılıdığan kişiler bu bir top balalarının arısının çıkışı mümkün.
1: İh anı veten, siz merdanı çıllap tan kuyaşini, seher cimcitkını oyuqatkan kızıl horaz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Minin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurting. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
3: Hurmatli radio anglovchilar, endi otinim raylimizga 16 shaharning kelgusi 24 soatlik havo raydim ma'lumot anglatamiz. Urimchida havo bulutli, temperatura 20 dan 28 selsiya gradus qucha 4-5 ball shimol shamoli chiqadi. Altayda havo bulutli, temperatura 13 dan 30 selsiya gradus qucha. Cho'chakda ozroq yomg'ir yig'ib, keyin havo ochiladi. Temperatura 16 dan 34 selsiya gradus qucha. Gulcuda hava tutuk bulup kim bulutlanıdı. Temperatura 18'den 33 selsiye gradus kuşa. Bortlada hava tutuk bulup kim bulutlanıdı. Temperatura 19'den 35 selsiye gradus kuşa. Karamayda hava bulutluk. Temperatura 24'den 34 selsiye gradus kuşa. Küytünde hava bulutluk. Temperatura 22'den 33 selsiye gradus kuşa. Şihenzide hava bulutluk. Temperatura 18'den 32 selsiye gradus kuşa. Sanjida hava tutuq bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 21'den 34 selsiye gradus kuşa. Qumulda hava tutuq. Temperatura 24'den 39 selsiye gradus kuşa. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 30'den 42 selsiye gradus kuşa. Korulada hava bulutluq. Temperatura 26'den 37 selsiye gradus kuşa. Aksu'da hava bulutluq. Temperatura 22'den 33 selsiye gradus kuşa. Atışta hava bulutluk bulup keyin azraq yağmur yağadı. Temperatura 22'den 34 selsiye gradus kuşa. Kaşkar'da hava bulutluk. Temperatura 23'den

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programımızın alışılanı karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkı solution aboneçiler terminalıda mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayıtı anlayılıp oludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundaq mezmunla boyu içi anlatış birimiz. Kanun haberleri sahipimizde Ali Halk Sot Mahkemesi supu ticaretini kanun boyunca kalıplaştırış, istimalçıların kanunluk hukuk menfaatini koğdaştaki tipik dilo misallarını ilan kıldı. Atunum rayonumuz işti yarılınışının alını iliş 5 yıllık hareket planını yolga koyup, işti yarılınış hadislerinin 101 iş nispetini küçep tövellet dediğin haberlerini anlayısla. Dilo ve kanun sahipimizde 40 neçimingen pulu heşlep seti valgan nimkeş abdumobil zor hadisi körülgen abdumobil bolup çıksa, sot mahkemesi mal pulunu kaytırış hem de bir hesse tölep bir işini kollamdı diyen dilo misalini sözlep birimiz. Ama üçün emeli işgilip bir sahipimizde Turpan şehri İdikut rayonu hemkarlaşıp küç ulap bir taraf kılıp nesi kalgan şakını yukarı önümde kaytırıp geldi diyen mezmun dikkatin adı boludu. Hem de dikkatinle bugünkü kanun sizge hemrah programımızın tefsili mezmulları da bolsun.
1: Kanun haberleri.
2: Yakında Ali Halk Sot Mahkemesi supu ticaretini kanun boyunca kalıplaştırış, istimalçıların kanunluk hukuk menfaatini koğdaşkı dair 5 tipik dilo misalini ilan kıldı. Bu kıtımı ilan kılınan 5 dilo misali bir vasıtı körüstüş elektronluk sorusu, supa kanun boyunca ticaret kılış, bazar rıkabeti tertipini koğdaş, mevhum mal mülük sorusu katarlık köp kıl sahanı kaplıgan bulup, Halk Sot Mahkemesi'nin supu ticaretini kanun boyunca kalıplaştırış, istimalçıların kanunluk hukuk menfaatini koğdaştaki roşen pozisyasını merkezlik namayan kılıp, türlük bazar asasi gevdilerinin hareket kaidesini aydınlaştırışı, ticaret közlümesi mukumlaştırışına inik yetekçilik kıldı. Tanıştırılışça supu iktisadi rakamlık iktisatının mühim terkibi kısmı, yeni süpetlik işlep çıkırış güçlerini terakki kıldırışının mühim vasıtasıyken, yakınki yıllardan buyan bir vasıtı körüstüş elektronluk sodası, kıskı sın ticareti, supa vakaleten ticaret kılış katarlık yeni kesip aleti tez terakki kılıp, açkuşluk sahalada karametini görsetti. Lekin yani asasi gevdilerinin hukuk, mesuliyet çigirası mücmel buluş, rıkabet kairisini maslaştırış yetersiz buluş, kanun boyunca ticaret kılışı yitekleş inik bulmaslık, mevhum mal mülükünü koğdaş kemçil buluş katarlık gevdilik mesele görülüp, hem istimalçıların kanunluk hukuk menfaatiki ziyan yetküzdi, hem bazar ilgiliki tertipiki tesir yetküzdi. Bu kıtım ilan kılınan 5 tipik dilo misalı da supu iktisadi sodisi, ticaret, rıkabet, mülükünü bir taraf kılış bütün zencirge sığındırılıp, hem istimalçıların kanunluk hukuk menfaati kanun boyunca koğdaldı, hem supu karhaları, bivası körüstüş ticaretçileri, vakaleten ticaret kılıkçı sodigerler katarlık türlük bazar asası gevdilerinin kanunluk hukuk menfaati beraber koğdalıp, kaydı aydınlaştırılıp, çigra inik ayrılıp, mesuliyet çıngıtılıp, bütün cemiyetke supu ticaretini kalıplaştırış, rakamlık iktisatının sağlam terakkiyatına yardım bir iş doğrusu da inik signal tarıkıtıldı. Bu kıtım ilan kılınan tipik dilo misalları da köp tarafının asası gevdilik mesuliyet çigirası aydınlaştırılıp, tor istimali hukukunu koğdaştaki kıyın noktala hel kılınıp, supunun inavet asası puhtulandı. Emeliyet devamında bir kısım elektronluk sodu supularının kapalet pulu tüzümü şekilge aylınıp kaldı. Makallaşkan sodigerler hesabatını kuruktap koyup, istimalçıların pulunu kaytırış, tölem talep kılış imkaniyeti bulmadı. Bu, tor istimal sahasındaki istimalçıların hukuk menfaatini koğdaşta duç gelgen gevdelik mesele bulup, supu karhallarının bazar amevi şenç küçünü horattı. Bivasti körüstüp mal setiş zanciri uzun. Katnışıdığan asasi gavdiler köp bulup, macera yüz bergenliğinkin satkuçu terep, bivasti körüstüşünü umumlaştırgıcı terep, supa daim birbirge iştirişip, istimalçılarının hukuk menfaatini koğdaş yolu inik bulmadı. Halk Sot Mahkemesi her kaysi taraflarının asası gavdilik kanuni orni ve mesuliyet dairesini bekitiş arkalık supunun mahiyetlik nazarat kılış başkuruş mesuliyetini çıngıtıp, istimalçılarının hukuk menfaatini kapaletlendiriş müdafiye sepini müstehkemlep, tor istimal muhitini alalaştırışkı yardım verdi. Ven XX, Fan XX'nin Beijing'deki malum elektron şirketi, malum soda şirketi bilen bulgan uçur tori setiş setiviliş toktami macerası değil olsa da, sot mahkemesi elektronluk soda süpüsünün makallaşkan sodagerlerinin kapalet pulu'a karta zörür nazaret kılış başkuruş mecburiyetini üstüge alıdığalıkını aydınlaştırdı. Supa makallaşkan sodagerlerinin ticaret kölemi, meblağ oburti, erz kılış hatırısı katarlık bağırlık sallık malumatla, sodagerlerinin uzak müddet toluk somuluk nehpul elip hesabatını kuruktap, tölem töleş mesuletinin kasten özünün kaçırgalıkını bilgen ya ki, bilişki tegeşlik bolsu mu, emma kaydı boyca kapalet polini callık tanışmigen. Meblağ başkuruş tezgirleş tedbiri kullanmagan bolsa, elektronluk soda kanununda belgilengen zörür tedbirini kullanmagan nisaplarındır. Sodagerler bilen çatma tölem cevapkarlıkını üstüge iyileşi gerek. Bu diloda supa sallık malumat evzellike bilen maskeledigan mecburiyetini bekitiş ölçümünü teminlep, kapalet pulu tüzümünün icazet ölçümünün verdiği emel kılış kepirliki ölçümüge kaydışını ilgiri sürüp, istimalçılarının tölem talep kılış hukuk menfaatinin emelge işçiga hakiki kapaletlik kıldı. Joe X'nin malum soda şirketi, malum mal setiviliş şirketi, malum tor pen tekniki şirketi üstüden dava kılgan uçur tori setiş setiviliş toktami macerası değil olsa da, Halk Sot Mahkemesi bu viyasıda körüstüp mal satıdığan terepki karata cevapkarlıkını aydınlaştırdı. Satkışı terep tavar süpüti ve toktamı hılaplı kılıç tölümündeki birinci mesul kişi. Supuğu makallaşkan bivasti körüstüp mal satıdığan terep çıkarğan, setiştin kinki toluk kapaletlendiriş, malının bir saktı bolsa, töt, hesse, tölep biriş verisi küçge ige. Kelişim boyca çatmın cevapkarlıkını üstüge ilişi gerek. Tipik dilon misalıda, Halk Sot Mahkemesi supu ticaretinin belgelemege uygun kızıl sızgını bekitip, soda ticaret hareketini kayıplaştırıp, karkallarını samimi, kanun boyca ticaret kılışkı yitekledi. Ameliyat davamında bir kısım bivası körüstüş ticaretçileri tavarga bir tarafleme azdırış karakterlik baha berip, soda da hakaretleş maceralarını keltirip çıkardı. Bir kısım vakaleten ticaret kılış mulazmet sodagerleri, sahte soda kılış, sahte zakaz düşürüş arkalık sodagerler üçün sallık malumatka sahtılık aralaştırıp, supunun inavet bahala sistemisiga buzgunçılık kılıp, hem adil rıkabetleşidigan bazar tertibini kalaymıkallaştırdı, hem her kaysi ticaret asası gavdilerini bir kadar yukarı belgelemege uygun buluş boyunca hep heterge tüçer kıldı. Halk Sot Mahkemesi soda söz çigrasını aydınlaştırış, toktamı hılaplı kılış cevapkarlıkını üstüge ilişki hüküm kılış arkalık,

0: türlük ticaret asası gevdileri üçün belgelimge uygun ticaret töven çekini inik bekit berip, sahalanın samimi, kayıplaşkan terakkatıga yetekçilik kıldı. Chongqingdeki malum araqçılık şirketinin malum Yuxuan Beijing şirketi üstüden kılgan hakaretleş macerası değil olsa da Halk Sot Mahkemesi bivasitı körüstüp mal setişinin ticaret hareketi təvə işgeldikini. Supuğa kirgen bivasitı körüstüp mal tonuşturguçi tərəpinin sodu obzoru da oxşaş türdeki tavarlığa baha berişki boladıqallıqı, lekin adetki amının onunla karıta tekimi yukarı ölçemlik ihtiyaçallık bilen dikkat kılış mecburiyeti barlıkıgı seliş turganda şu vakitki hem türtkülü körünüşte riyasetçinin nah meydanda rolünü cari kıldırışı cevapkarlıktın keçirim kılış sebebini şekillendirmeydiğallıkı aydınlaştırıldı. Riyasetçinin sözü de kısmen hakiki amılla bulsumu, lekin bir tereflimi bayan kılış, namuvapık bağlanış katarlıkla arkalık, ammini okşaş türdeki tavarlığa karta hata tonuş peyda kılışkı azdursa, yanıla soğada da hakaretle şekillerindu. Bu diloda bir vasıta setiş ticaretindeki normal soğada baha sözü bilen, soğadını hakaretleştiğin çigirası aydınlaştırılıp, bir vasıta körüstüş türdeki karakallarının ticaret hareketi enik hareket ölçümü bilen temillendi. Mälum vakaleten ticaret kılış sodigeri, mälum supu mulazmet toktami macerası üstüden dava kılgan diloda, Halk Sot Mahkemesi supunun sahtı zakaz çürüşü, inavet sodisi kılışı men'i kılınıdu dep bekitken. Kaidegi hılap kılgan mulazmet sodigerinin kapalet pulunu çıkırıvetken de, kopallı kılış usulü arkalık muapık eskertiş mecburiyetini ada kılgan. Onun üstüge mezmuni kanundaki belgeleme ve adil buluş prinsipi uygun. Kanunluk küçki iyge. Vakaleten ticaret kılgıcı sodigerlerinin vakaleten sahtı kollektif setivilişki teşkilleşi. Sodigerlerinin sahta sodu kılışı yerden berişi toktamga iğir hılaplı kılış kılmışı kırdı. Supunun kelişim boyunca barlık kapalet pulunu tutup kılışı muhabbık. Bu diloda Supu da vakaleten ticaret kılış faaliyetinin kanun belgelemege uygun buluş tövençeki aydınlaştırılıp, memuri nazaret kılış başkuruş bilen kanun yürgüzüş hükümünün supunun özünü idare kılışını ünümlük cipslaştırışı işe aşırılıp, vakaleten ticaret kılış türdeki karhanala samimi kanunu raay kılıp ticaret kılışı yiteklendi. Tipik dilo misallarda, Halk Sot Mahkemeleri mevhum malmülük sodu tertipini kıyılıplaştırıp, sodu uçuri maskelmeslik kıyın meselesini hel kılıp, bazar asası gevdilerinin malmülük hukuk menfaatigi kapalatlık kıldı. Ekim miktarı ıhtısadının cüş urup ravajlanışıgı ağışıp, supu hesabat numarı katarlık tor mevhum malmülüklerinin sodu kıymeti künsürü gevdilendi. Lekin mevhum malmülük sodası da satkıcı hesabat numarının barlık ticaret sallık malumatı ve nuksan uçurlarını ilgili valgaçka seti valgıcı hemişe uçurda aciz orunda durdu. Satkıcı hesabat numarını yoşurup cazalanış, iktidari çeklemge uçuruş katarlık meslele keltörüp çıkargan macerala köp yüz verip, seti valgıcının satkıcının toktamgı hılap kılış cevapkarlıkını sürüştürüşü ters buluş daim körüldüğün meslege aylınıp kaldı. Halk Sot Mahkemesi satkıcının nuksanlığı kepirli kılış mecburiyeti ve aynen haberlendiriş mecburiyetini aydınlaştırış arkalık mevhum malmülük sorusu tertipini kilitlaştırıp bazar asası gevdesinin kanunluk malmülük hukuk menfaatini kapaletlendirdi. Van ikisinin Wuhan'daki malum şirket üstünden dava kılgan setiviliş setiş toktam macerası değil olsa da Sot Mahkemesi supu hesabat numarını ötünüp veriş sorusu da satkıcının hesabat numarının şilteliş ünümü ve soğuduk kıymetliği təsir getküzüdüğün mühim uçurlarını aynen eğitiş kanunu belgelengen mecburiyeti barlıkını aydınlaştırgan. Satkıcının yoşuruşu bilen hesabat numarını izdigili bulmaslık, umumlaştırış iktidarını işletkili bulmaslık katarlık zor nuksalla, seti valgıcının soğudu ticaretindeki toktam məxsidinin yok çıkışını keltürüp çıkarsa, toktamga tüptün hılaplı kılış şekillenildi. Seti valgıcı toktamını bikar kılışka, hem de bağırlık pulunu kaytırışını tələb kılışkı hukukluk. Bu dilo Tordaki mevhum mal mülk sodası da setivalgıçının hukukunu koğdaş kıyım buluş meselesini önümlük kel kılıp, sodalaşkan işki tarafının menfaat tamponluğunu işki aşırıp, rakamlık ıksatkı maskeledigan kanun çıllaşkan soda tertipini şekillendirişki küç koştu. İgelin işçe keyinki kademde, Halk Sot Mehkemesi Sot Kılıç Fonksiyalik rolünü devamlık cari kıldırıp, Supı ıhtısadığı ala kadar hüküm kesim kairisini sicil mükemmelleştirip, rakamlık sahanın mukum, adıl, aşkara, mülçerlikli bulunan kanun çıllaşkan ticaret soğudu muhitini elalaştırıp, Supı ıhtısadının yenilik yaratışı ve sağlam terakki kılışıga küç koşu diken.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
0: Yakında Avtonom Raylık Adem Küçü Baylıkı ve İctimai Kapalet Nazareti, Sanayet ve Uçurulaştırış Nazareti Katarlık 9 tarmak birleşip, Şincan Uygur Avtonom Raylı'nın işti yarılınışının aldığını iliş 5 yıllık hareket planı 2026 yılıdın 2030 yılı geçe yolgu koyuş layihasını besip tarqattı. 15. 5 yıllık yirik plan mezgelide işti yarılınışının aldığını iliş hizmeti hakiki yakşı işlenip, işti yarılınış soğurtusunun fonksiyası toluk cari kıldırılıp, işti yarılınış hadisinin yüzberiş nispeti ünümlük töveletilidir. Layihada işti yarılınış hadisinin yüzberiş nispetini töveletiş, emgek şaraitini yakışlaş, yeni yaçı işgı orulaşkallarının hukuk menfaatini kapaletlendirişini nişan kılıp, bütün zencirlik işti yarılınışının aldığını iliş ve başkuruş sistemisini berpa kılıp, işti yarılınışının aldığını ilişinin iştin keyin bir taraf kılıştın, iştin burun aldığını iliş tezgilleşki karap tipini özgertişige hakiki kapaletlik kılındı. Avtonom Raylık Adem Küçü Baylıkı ve İctimai Kapalet Nazareti İşti Yarılınış Soğurtısı Başkarmasının Muam Başlıkı Çin Saycun tonuşturup bundak dedi. Avtonom Raylık'ın birinci nöbetlik İşti Yarılınışının aldığını iliş 5 yıllık hareket planı seliştirganda bu kıtım yeniden köpetilgen yeni yaçı işgı orullaşkallarının kespi zahimleniş kapaleti, nuhtuluk supu karhallarının 5 yılda kespi zahimleniş nispetini 10%'in köperek töveletiş nişani yeni yaçı işgı orullaşkallarının hukuk menfaatini kapaletlendirişke yüksek ehmiyet bergerlikini namayan kıldı. Şunun bilen bile aldığını eriş tezgilleştiğin mühim noktası yine mum merkezleştirilip, noktalık sahalada işte yarınış hadisinin aldığını eriş ve tezgilleş, hatarlık kimyevi boyumla, kan, binakarlık kuruluşu katarlık 5 çoğun noktalık sahada 5 yılda işte yarınış hadisinin 101 iş nispetini 10% etrafıda töveletiş nişani oturgu koyuldu. Layihada bunda körüstüldü. Avtonom rayonumuz terbiyele sistemisi kuruluşudu yenilik yaratıp, Avtonom rayonumuzki teknik işçiler mekteplerinin işti yarılınışının aldığını ilişini, teknik işçiler mekteplerinin bihaterlik boyuşu terbiyelişinin muhim mezmuni kılışığı türtkü boludu. Çin Saycun bundan tanıştırdı. Rayon işlep çıkırış bilen okutuşunu birleştiriş, kesip bilen okutuşunu birleştiriş, sanayet rayonu katarlık baylıklağı tayinip, işte yarılınışının alını ilişkin maslaştırış, ömek teşkille şeklideki terbiyeleşki türtkü bulumuz. İşte yarılınışının alını ilişkini kesipleştiriş kuruluşunu algı sılcıtıp, işte yarılınışının alını iliş, bir hatarı işlep çıkırış, kesbi sağlamlık katarlık cihetlerdeki mutakaslarını tallap, işte yarılınışının alını iliş mutakasla ambarını mükemmelleştirip, işte yarılınışının alını iliş türlerini tür turguzup bahalaş, teşvik kılıp terbiyeleş, meslelerde diyanınız koyuş, tedbir tüzüş, bahalıp tekşürüp ötküzü iliş katarlıklarını kesbi tekniki medeti bilen temilleyimiz. Cayla az digende bir velayet dercilik işte yarılınışının adını iliş ibret terbiyesi bazısını yetiştirip, bazığı tayınıp teşvikat terbiyenin emeli ünümünü östürüp, işte yarılınışının adını iliş teşvikatının kaplaş dairesini kengaytırdı.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
2: Şimdi Шинжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртүдә.
3: Тамакны илми буйрытып, саглам узыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
2: Иксатчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
3: Тамак үстили мәдәнилеге, иҗтимаи мәдәнилекнең ихтиҗам партиясы. Тамак ысырап кылмаслыкны һәммәбез үзебездән башлайлы. Бер вакыт тамак таярлышыбызга канчалык вакыт кетеди?
4: Шалның гөрешкә айнышыга 2400 саат. Бугдай майсының үнеп дан тутып, унга айнышыга 5760 саат. Шоклы майсының мейве берип пишыга 4380 саат. Калы гөшнең дастыканга чыгырылышыга 8760 саат кетеди.
2: Йемеклек исрап кылганыгыз, көп мөктәрдәге вакыт ва аҗырыгызны исрап кылганыгыз. Тамакны муафик буйрытың. Азрак япла төк исрап кылыштан сакланың.
3: Шинжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгырча универсал радиосы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгырча универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртүдә.
3: Тамакны илми буйрытып, саглам узыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
2: Иксатчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
3: Тамак үстили мәдәнилеге, иҗтимаи мәдәнилекнең ихтиҗам партиясы. Тамак ысырап кылмаслыкны һәммәбез үзебездән башлайлы.
1: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanunsizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: markalık avtomobilini fakat hizmetçi kadımlarının şahsi tecrübesine tayınıp avtomobil ahvalığı hüküm kılgalıqı. Avtomobilini hiç kanlık kespi tekşürtme geldi ki, Nimkeş avtomobil ticaretçisinin asasi tekşürüş mecburiyetini ada kılmağalıqını itiraf kılgan. Sot mahkemesi mundaq dep qaragan. Nimkeş avtomobil sorusu da ticaretçiler satkan avtomobilinin hakiki ahvali, hadisi tarihi, tölem hatırısı katarlık halkılık kuşurlağı karata kanunda belgelengen uxturup koyuş mecburiyetini üstüge alıdı. Bu diloda işkı çetişlik avtomobil setiş tokini yıl boyu Nimkeş avtomobil ticareti bilen şugulunduğun kespi aparat bulup mükemmel bulgan avtomobil tekşürü şaraiti ve kespi iktidarını hazırlıgan. Şuna doğru tekşürüş hem de istimalçılığa avtomobilin barlık hakiki uçurularını aynen uçturuşu gerek idi. Lekin bu avtomobil setiş tokini dialogi çetişlik avtomobilini hiç kandak kespi tekşürmeyle kalmasın yine avtomobilin zor hadisesini kasten yoşurup, şovganın ahvalını pütülleyi bilmey, avtomobil ahvali yakşı edip hata hüküm kılıp, avtomobil setiveliş hata kararını çıkırışını keltirip çıkargan. Avtomobil setiş tokininin hareketi istimal aldamçılıkını şekillendirgen. Sot mahkemesi avtomobil setiş dükkanının hatalık ötküzüş derecesi, Nimkeş avtomobil ticareti kespinin haslıkı, bu dilonun emeli soda ehvali ve ziyan ehvalini universal oyluşup, adil buluş prinsipi birleştirip, tölen nispetini ehvalı karab tanışıp, şavgan bilen işkı çetişlik avtomobil setiş dükkanı imzalıgan, avtomobil ötünü biriş gelişim namesini küştün kaldırgan. Avtomobil setiş tokini şavganga 43.500 yen avtomobil setiveliş pulunu kaytırıp bergen. Şunun bilen bile şavganga avtomobil bahasının bir hissesi boyunca 43.500 yen tölem pulu bergen. Şavganga 2.000 yen remont hakkı 3.500 yen bahalaş hakkı tölegen. Birinci sot hükümü çıkarılgandan kiyin şavgan bilen işkı çetişlik avtomobil setiş tokini Tarbağatay vilayetlik Otra Halk Sot Mahkemesi'ne narazılık arzı kılgan. İkinci sot kılgıcı sot mahkemesi narazılık arzını ret kılıp asli hükümünü küçge ige kılgan. Hazır bu hüküm küçge ige bulgan. Programının torda hem türtkü buluş mahsus rayonu içildi. Eğer sizden bu mesleğe soradığın kanun meslelerimiz bolsa, Slushiting aboneciler terminalini çürüp, programını hem türtkü bulup söz kaldırırsınız bolıdı. Programının tekimi köp esil mezmulleri Slushiting aboneciler terminalıda.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
2: Yer belgesi orundan öy setiviliş, cemiyetinin şerifi. Bir heri şer, nurgun pulgu yaraydıgan, halkıra çoğun pazar yenirge, Tianshan restisi de 514 yürü şaşametlik turalgunun paliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodur. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış üyde, terlikidek çınıqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulundu. Tianshan'daki katlı cemiyetinin haşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan, tev kulada 5. evlat öyle ba. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işilteleysiz. Paydınış nispeti yukur. Hepsulatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişirkinin yeni öğünü aldın setiş icazet numarı 2026-650-103-3-16.
3: 23 yıllık yerli konu karxana Kanfu Yençirkinin kozır mahsulatı Zijin Lingri. Terkibide saponin, filavun, komarin mol boğan sözün çeçeklik beydi talqınıga içtilgan kızıl gürüş terkibideki monakolin, ki katxin, polifenol koşulup işlengen. Hem ozukluk hem doğru orunda işiltilgen mahsulat. Kanfuyen şirketi asli maksatçın turup, heri dalanın sağlamlık cihetteki arzu talibini düşünüp, her bir mahsulatını köngül koyup işlep çıkardı. Kanfuyen şirketinin Adem Giyah Zepe, Meyşu, Goşu, Gülsamsak, Yavuçilan Meğzi, Veyçankan, Pınkanin, Huaçinfi Katarlık köpkül mahsulatı heri dalanın itiraf kılışı gelişti. Aldın telefon kılgan 10 herida Goşu, Ninji, Diki, Kalsi, Antan, Rangusu'dun bir kap seti varsa bir kap soğukat kılış itibarının bahriman boludu. Kanfuyen şirketinin Massa Soraç Kızık Liniya telefon numarı 400-666-1185 400-666-1185 400-666-1185 Vakıtlı çıl tutup telefon kılıp seti bilen. 23 yıllık yerlik konu karxana Kanfuyen şirketinin kozır mahsulatı Zijin Ninji. Terkibide

Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şinjan radyo televiziya stansının kanun sizge hemrah programımız boyunca anlatış bəduq, teğimi köp məzmullani sılışı tin terminalini çürüp anlasanla boludu. Yaq turup anlığınınla ağır rəhmət.

tağ deryalar arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanırak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın muhabbet programısına alışanlarına karşı alınız. Ben Perhat Ömer.

Radio anlatıcı. Marılbeş'in hayistiki her kaysi yez bazarlar mevkini öz cayının tuprak kilmat özgeçe evzelikige koyup şaraitki karap şükürüp özgeç tiyerikçilik kesbini ravajlandırıp bekar turgan yerlerini canlandırıp şorluk yerlerini yakşılap özgeçe tiyerikçilikini zekalarının kırmına aşırdıgan beyiş ösümlikige aylandırdı. Bugünkü gülün vatkan yez kentlerge nazarı sahipimizde köpçilikke Marılbeşi nayyesi alağır yezisinin küçük boya kespe arkalık yez kentlerini güllendiriş yeni kuvvetini kandak callandırgalık hakkı sözler birimiz.

Bu mezgilde Maralbeşi Mayıs'ın alağır yesi Çıgan Bulak kentindeki çocuk boya östürüş baz sıra tutaş ketken çocuk boylar büyük baraksan ösüp hayatı küçü urgup durgan bulup. Tarihçiler etiz başlarında uyaktan boyak uyutuş çocuk boyunun ösüş ehvalını tepsili tekşir uatattı. Tarihçi Cavcun mundak dedi. Bu çocuk boya östürülgeninin ikinci yılı. Hazır del boluk ösüş mezgilegi kirdi.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар. Gülün vatkan yezi kentlerge nezer sahipimizin damlaştırımız. Tomuzda meyve çivilerinin kuş yedi hem yerge taraldı. Hazır Çöçek şehri Bozdağ bazırda tabuz kuğular arka arkadın merkezlik pişiş üzüş mezgilge kirdi. Etiz başları da dehkallar aldıraş husul yığı vatkan bulup emmeli yerde işlep çıkış bilen seyitişten callangan kuşalmarlık menzire namayan boldu. Özgüçü su, tıprak ve kilimat şeraitiğe tayınıp, Bozdağ bazırı özgüçü meyve çivi teyrikçiliğinin sicil çoğun korlaştırıp, oyl aran iyiliklinin terakiyat yoşurun küçüğünü tolu koyup berip, amının kirmini aşırıp, beşiğe türkü boldı. Hem de bu vaktiki mezmularını deyik tanlağı sunumuz.

Bozlaq bazarının bergi qarısı kenti kirgende, oyla aranlar bilen tutaş ketken qoğuluklar bir-birge hüsünü qoşup duratdi. Yap-yeşil qoğun pelekleri etiz kırlırgı tolu yeyilip duratdi. Yumlaq, toq, tabuzlar, yumuşak pişkan, pişkatlıq qoğullar büyük baraksan yeşil yıpırmaqlar arısı da közge taşınıp duratdi. Çerin mevhidi şamalda demakı urlup duratdi. Mondaqlı yerilgan tavuzdan içi toq kızıl, İti şirnilik tatlıq bulup, eğizgı seyrik su keltiretti. Sorti esil təmi in tayın yaxşı bulup, mevi çivilerinin özgeci əla süpüdünün

0: Yer belgesi orundan öy setiliş cemetmen şerbi. Bir heri şer nurgun pulu yaraydıgan halkıra çoğun pazar yenirge Tianshan restisire 514 yürü şeşemetlik turalgının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodu. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün menzirlik çınıkış üyde terlik de çınıksınız. Siyafet salı da dost bıraydarlarınızı kütü olsanız buludu. Tianshan'daki katlı cemetmen şeşemetlik turmuşların behraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan tevkulada 5. evlat öyle ba. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp şiltenleksiz. Faydalanış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişirkinin yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16. Bir gayriş yarımı köpülge yaraydıgan ürümçe Longchen kutsiriki Tianshan birinci numarlıq turalgısı tabiyeti boysunu 10 milyondan artıq mablaq sinini bərpa qılıngan ali derecelik bağbaranlıq mahal. Versan sarayının mənzirsidin örnek ilinqa. Tianshan birinci numarlıq turalgısiriki otur hal egiz qabatlı binalarda əmm ailinin güllikki 270 gradoslu aylanma körüş dairisi ba. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini köreleksiz. Əmm adam intildiğan esil oltırıq rayondan öy setiliş köyününüzdü gerek iştir. Kızıq liniye telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Yuehao Öycay Çekiş Şirketi'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
1: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əsgər tutur.
2: Tamakni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşib qalğan bolsan elab alaylı.
1: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü qolaylı.
2: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısırap qılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlayılı.

0: Tamak tayarlışımızga kançalık vakit gidiyordu?
1: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat gidiyordu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızın ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl dəb qaldı, yani 30 kilometrli qaldı.
5: Bəy, dadısı, nə gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya kota. Nim oldu?
5: Nim yiyiniz be? Her az balılağı nim ağaç geldiniz.
3: Nim etsiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağandı göster ya. Valla yakıştı. Dikkat kıl. Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürüm. Bir can, bir nefesle mi kançılığan ilgisi var?
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp abdomobil heydep bırmançılığan bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğu dikmeydisiniz, katnaş kaydısıge anlık rayı kılın.

Bu mezgilde Şaptıl Bazırı'nın Toşkanlı kenti gecayılaşkan Şincan, Çüşan, Açlık Yağ Çektik Şirketi'nin un zavutu da buğdayının kuş yedi dımakı uğurulup durattı. Toluk optimatik un tartış maşinisi tekşi sürette aynı vatkan bulup, buğday tazlaş, nemdeş, tartış katarlık iş tertipleri arkalık haltı haltı appak yumuşak unga aylangan idi. Un zavutun mesulü memtimin baki mundaktiğin tuturdu. Un zavutu açlık pışıklay sahası da 5 yıl çoğun yıl startıp, zamanvi un tartış teknikisi ve üsküllerini kürgüzüp, ham materyaldan teyyar mesulatçı bulgan, her kaysalıklarının sütünü katık kontrol kulduk. Zavut, kentlerinin cahilişi ve amının ihtiyacı asasen materyalını canlılık pışıklaş mulazımıtı bilen temelleydi. Kespimizden 80% kent ahallarının kelgen materyalını pışıklaş, kalgan 20% dokunumuz artılık seyteliydi. Kepek, etraftaki bakmış

bu un zavutu kirip işledi. Bugün künde ayda 3500 yuan mukum kirim kılıp, aile turmuşu körnerlik yakışlandı. Mihrigül mundak dedi. İlgir pekat 3000 yerge tayinip turmuşumunu kamda ettim. Hazır işik aldıdık un zavutu işlep, ayda 3500 yuan tepip, hem ailemdikilerden aldığını haber aldım, hem kirmim açtı. Küllürüm kündün künge yakışlandı. Ambarda halt teyir un rətlik tezilgan bulup, bevastı setiş dokaldırı ve ammının uygu yetküzülüşge teyirlap koyulgan idi. Ham materialını ambarga kürgüzüştenin teyir məsulatını ambardan çıkırış kış bolgan her bir halka tertiplik bolup, karxanın mukum sağlam ticareti ve kesip tərəqiyatının coşkun hayatı gücünü namayan kılıp duratdı. Şatol Bazırı baştan ahır küçük mikro karxalarını yezikken kesiplerin güllendirişinin yadroluk motoru kılıp, karxalarının kıyınçılıkını hel kılışa yardan veriş siyasetini paal əməliyleştirip, yer işiltiş, məbləğ yürüştürüş, texniki qatarlıq cəhətlərde bütün ceryallıq mülazimət bilen təminləb, pıxravi karxalarının tərəqiyatını kapalat yegi kıldı. Növətdə, bütün baza boyca 70'den artıq əmkarlıq kooperatifi həm də küçük mikro karxanı yetiştirildi. Bu, yeziklik məsulatlarını pişiklaş, çarpıçılık, bakmıçılık, kol, hünərbəncilik, qatarlıq sahani öz işi alğan bulup, cəmi 600'dan artıq kişinin işqi oruluşub, kirimini aşırışı oturduk bu olduk.

Kavva östürüşte önüm azla kış üçün, Erkut'un çıkayılan teyir ıksılıkların aldıngı mezgilide 10 min yuen meblağı silip, 100 metr uzunluktaki ölçemleşken teyir ıksılık cazısı yasap, əla süpetlik maysa ve yürüyüşleşken yezi iglik maddi eşyalı. Üskünlerini seyredilip, Kavva'nın öz işini yakışı ol əsləblə təmin edildi. Yer tüzləş, cazı yasaş, maysi yetiştiriş, köçürüp dikişten ibaret her bir iş tertibini olar özençeden ayırıp kaydı östürüş teknikisi sistemisini berpa kıldı. Ahırda can yüğü, can aydın ibaret çorgu çıdamlık, işki çoğun salmi yığın sorti, netçimin tüp maysi işçiden üzüp çıktı. 12. kişi yezgilik ben tetkikat orni öz aldığı yetiştirgen salmi maysi hazırı bütün Şincan'daki 14 vilayet oblaz, şehir hem Bingtuan'daki köplügen şi şehirlerin kaplap, ölçemleştirip işlep çıkış bu içi yetiştirilgen maysa 600 bin tüpki yetip, kesip bir vasıtı ıksadi ünümünün 6 milyon üyenge yetişigi türkü bu oluyor.

0: Yetetti. Şincan Tokyet Güzüş Bizim Özgertiş Çeklik Şirketi Ürümçi Yürüşni Tekşürüş Şöbü Şirketinin Tekniki Mesuli Hı Hui Jin, bu kitimki meşgulatta şirket tetkik kılıp yasağan bütün yürüşlük izol yatır saymaları işletilip, tokluk meşgulat xetri zor derecede tövbeletilip, tokni tohtatmayı meşgulat kılış işka aşırılgalıqını tonuşturup mındaktırı. Titan kıytışmalıq kıskoç, Rez birlik kötürgüç zakaz kılıp, adetin taşkırı küşlük izolyasiyelik tapkuç sepleb, adetin taşkırı molekulalık polietilin izolyasiyelik koğdaş arğamcısı ve 6 simlik ötküzgüç sim koğdaş ilmikini işletip, nek meydandaki üskünelerden bir xatarlıkige hakiki kapaletli kıldık. Yoşurun xəvipni bir tərəb qilish ünümünü östürüş üçün bu qitimqi məşğulatda adamsız uçquğa tokluq kötürüş, çüşürüş qurulması maslaşdırılğan kiçik uçar adam məşğulat əndizisi icadi qolunaldı. İgiz boşluqda məşğulat qıladğan xadımlar tokluq kötürüş, çüşürüş qurulmasığa oldurub, 1 minutda 60 metr igizlikkə bivasitə çıxış imkaniyyətiyə igi boldı. Bu, liftqı oldurub, tik kötürülüb çüşkənge baravar. Ən-ənvi adam küçü bilən monarğı çıxış əndizisigə seyliştirğanda, bu xil məşğulat əndizisidə bixətərlik koeffisienti bilən məşğulat ünümi zor dərəcədə östürüldü. Şincan Tokyet Güzüş Besim Özgertiş Çəklik Şirketi Ürümçi Yürüşni Təkşürüş Şöbü Şirketi Tokluq Məşğulat Bəninin Bəncanı Ma Xiaoyun, bu qitimqi məşğulatının muvaffaqiyyətlik qanat yaydırılışı köpəytkili, umumlaşdırğılı boladığan toxni toxtatmay kəm tüklüklərini tüketişinin ölçəmlik məşğulat layihəsini şəkilləndirgəlikini büldürüb mundaqdırı. Asasi tordiki yoşurun xəvipni tez bir tərəb qiliş və ciddi əhvalğa taqabıl turuş kapalıdı bilən təminləş ixtidarımız östü. Bunun bilən, Şincan elektr torunun adətdən taşqırı yuqur besimliq tokluq məşğulat tipini aqıl, yuqur ünümlük qılıb özgərtişkə başladıq. Bunundan keyin 750 kilovoltluq birikmi izolyatorni almaşdırış məşğulatıda bu xil şəkilini umumlaşdırıb qollanımız.
1: Stansımız xəvri. Şincan neftlik şirketinin Altay Ceminay'daki 800 000 kilovatlık şamal elektr yoruqlık voltları yakında resmi işe kiriştirilip tok yetkizişke başıldı. Bu Şincan neftlikinin Karmay'dan çıkıp Şimali Şincan'ı uğurlaştırgan Tunji başka caydaki yeni energiya ülge kuruluşu bulup, rayon pakiz energiya kasbının yukarı sifatlik terakiyatıga sıcıl yeşil kuvvet koşudu. Şincan neftlikinin yeni energiya sahasını çegir alıp uğurlaştırışıdaki böz karakterlik kuruluş bulgan Gemini 800 000 kilovatlık şamal elektr yoruqlık volttan paydalanıp tok çıkırış türü de Şincan neftlikideki şamal küçüden paydalanıp tok çıkırışını öz içi kalgan Tunji universal yeni energiya kuruluşu. Şincan neftlikinin başka cayda kurgan Tunji yeni energiya türü ve Jongo Nefit Tabii Gaz Guruhi'nin Şincan rayonudaki ciddi ahvalda tok çıkırış iktidarı hazırlığan Tunji Zapas Şamal Elektr Kuruluşu'dan ibaret üçtürlük sahe rekord yenilendi. Şincan Neftliki Yeni Energiya İşleri Bölümünün birinci derecelik enjineri Zhang Chao bu türgi tahminen 2 milyar 400 milyon yuan meblağ silinip, şamal elektri bilen yoruqluq voltını bir gevdeleştirip, mas eçiş endiyesi kolunilgalıqını tonuşturup ındaqtırı. Bu tür 600 000 kilovatlık şamal elektri türü ve 200 000 kilovatlık yoruqluq volt türünü öz işe alıdı. 7.5 megavatlık şamal generatordan 80'ni, yoruqlık volt tahtısıdan 61 yürüşni, 220 kilovoltluk besim aşırış toplaş ponkitini yürüşleştirip kurup, şamal elektr, yoruqlık voltni bir gevdeleştirip toplaş ve öz ara toluqlap birleştirip uğurlaştırışını işe aşırdık. Tör kuruluşu bitkendin kin, yılığı otri hesap bilen 1 milyard 640 milyon kilovat saat tok çıkırıp, yılığa 492 man tonna ölçemlik kömürünü tecikli buludu. Tör əməliyleşip işe kereştürülgendin kin, Altay vilayetinin yeni energiya cabduk yasımcılıkı, kuruluş, yürüştürüş asıraş mülazımıtı qatarlıq yukarı tövən eqindeki kəsiblərinin toplanıp tərəqi qilişiga sıcıl türtkü bulup, pakiz energiya kəsib zəncirini uzartıp, kəsib ekologiyasını mükemmelləşdirip, şu cayının şamal, yoruqlıq energiyası güllengen, kəsblər yaşnığan, ekologiyası əla bolğan yeşil tərəqqiyat əndiyisini

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى قۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan Radyo Televiziya İstansısının güzel melodiyalarga tolgan sanat sahnesi programımız arqılıq naqşı muzikinin sehri küçüdün birlikte huzurlanış məqsədində mikrofon aldığa tayyar boldum. Bugün yana davamlıq güzel küylərni huzurunlarga sunamız. Mən Riyasatçı Hamida Qayyum. Qadirli dostlar, aldı bilan köngül arhamınlarga sunadığımız Balam Tunji Dadı degende namlıq naqşa. Qinamsa bəhr.

Nurgun yukur kan besim bimarları her günü doğru içip vaktada kayıt tek şürtsü mu kan besimi yanılı bir dem örle bir dem çürü. Mesle belkim sel karalgan bazı inç halkılarda körülgen buluş mümkün. Nurgun kişi doktorunun kesel körüş üyüde ölçgen kan besimine doğru çıkıdı deyip kara pekat sağlam ettikini kayıt tek şürken andın kan besimine ölçüdü. Lekin doktor pekat bir katımlı kan besim körüsüet küçük yılı tayinipla doğru işletişini doğru tanışa birelmeydi. Doktorunun körsü dişecek.

kesel görüş öde kan bismi ölçeşte asalı iki xil ehval görülürken. Birincisi, ak halat yukur kan bismi bulup, doktorun köyüsalı kan bismiyle öğrülüp gitip, doktorlar hata halda kan bismini tüveltiş ünümü yakışı emez de hata oylu alın. İkincisi, yoşurun karakterlik yukur kan bismi bulup, bimarlar hatırcam hem normal his kılıdı. Emliyette künlük kan bismisel yukur bulundu. Ayılda ölçeşte çın turganda hakiki kan besimini bilgili bulup kalma yerine davalguş kanun yitini inıklap doğru işiltiş peytini ilgili bulundu. Nurgun bimar kündülük kan besimini ölçeşte çın turdu. Lekin kan besimini ölçeşte kalganç iş kılıldı. Daim nurgun hata meşgulatla görüldü. Mesela emdili seyli kılıp kaydıp kegende kıynık çay işkenliğini ölçeydiğen. Mutakasitler kan besimini ölçeştin burun üçünü kılmaslık kapalı kılış gerektiğini tehditledi. Yani ölçeştin yarım saat burun hareket kılmaslık, tamak çekmeslik, çay, kahve ve harak içmeslik hem de doğusaklı boş diş. Tinç muhitte az digende 5 minut cim oturuş gerek. Kan besimini ölçeşte doğru kıyafet buluş gerek. Yukur kan besim bimarlarının her gün etigen ve keşte kan besimini ölçep sağlık kıymetini hatırlayışını tavsiye kılımız. Tetkikatlarımızın baykılışça kan besimini ölçügende bilekine putu koysa, kıskıraç besimi, yukur besim, keniş besimi, tüven besim ayrım ayrım halda 3.9 ve 4 milimetre sımap törük örleyirken. Bilek boşlukta esilip kalanda ayrım ayrım halda 4.4 ve 6.5 milimetre sımap törük örleyirken. Fakat bir kıtım ölçep koyupla işini tükese ölçengen kan besimi adeti doğru bulmayırken. Aldı bilen yukur bileklik elektronlu kan besimi ölçüküşünü tanılıp ölçeci gerek. Bu kuşunun ölçümü bilek maskiliş gerek. Eğer bilek aylanması yukur bileklik 30 noksuna aylanma uzunluğu 22 cm'den 26 cm kaçı bolsa ölçemlik bu kuşunu tanılış. 27 cm'den 34 cm kaçı bolsa çoğun numarlıkını tanılış. 16 cm'den 21 cm kaçı bolsa küçük numarlıkını tanılış gerek. Ölçügende bu kuşun yel haltısı merkezinin yukur bilek artıriyesi, yani yukur bileknin içki yan tarafındaki ceynek oyumunun üst tarafının 2 cm kılgan cayığı doğrulaşka kapalı tıklış. Boş çanlığı bir içki parmağının kirgüzügül boğdak bolsa muvaffak bulunur. Ölçügende 3.1 sızıkını içki aşırış, yani yürek yukur bilek artıriyesi ve kan besim ölçügüşünün ilgizliği okşas seviyede buluş. İşkiftini yerge tekşeyi koyuş, dümbini orunduğunun yülen çükügi çaplap erkin tüz koyuş gerek. Eğer fakat yedi çıktı okur gelse, bilekini yürek bilen ten iyi gizlilikte koyuş, yancı yatmaslık gerek. Her kıtımda o da iki kıtımdan üç kıtımda ölçeş, her kıtımda bir minut ağırlık kaldırıp ölçeş gerek. En akıdır da otur çıkmetini hatırlayış lazım. Tonca kıtım kan besimini ölçügende oğun sol bilekini bir kıtımda ölçep, onun için sağlık kıymetsel yukur terimini ölçeş lazım. Kan besimini turaklaştırış, alt hata karıştığını saklanış gerek. Turmuşta daim körülgen bazı hata karıştılar kan besiminin birden örülüp birden tüvelişten sebep buluş mümkün. Fakat kan besimi kıymetini ile tekşürüp, azalarının zahınlış ile kar bulmazlık. Yukur kan besim avasız katil deyip atıldı. Deslepki mezgilde roşen bir aramlık payda kılmaydı. Ama yoşurun halde bütün bedendeki kan tumurlarını davamlı zahımlandırıp, yürek muskulu kılınlaş, meni artriyes kitiş börek iktidarı çekiniş geltirip çıkardı. Azalden yürek meni böreknin zahımlı derecesine bağlı bakmakan bimarla azemez. Meydis çınkılış, baş kıyış, tüven gümü içeri soluk ışık görülgende andın tekşürken de zahımlı işini esli keltirgül bulmaydı. Mutakasilerin bildirişçe doktor kan besimi tüvelti nişani doğru risklerini bilgitken de azalarının ziyanı uçuraş derecesinin paylanış gerekken. Yukur kan besim bimarları her yıl bir katım yürek, mine, börekli meksus tekşürüşünü tamamlanış gerekken. Bu şindiyen tuğu boyun artriyesini biçalı tekşürüş, börek iktidarını tekşürüş hatalıklarını ölçük alırken. Kan besim uzak müddet yaş kontrol kılınmayan, diyabet kesili ya ki kanda yağ köpüyüp geçiş koşulup gelgen kişiler. Topi 6 ayda bir kıtım tekşürüş gerekken. Tuyuksuz örüleş tüvelleşin adetteki davalgu iştep biliş. Mutakistler kan besimden adet kanç mukun bulup katlık davalgu iş körülgen de şunca sel karmazlık nezgertti. Kan besimden tuyuksuz örüleşi daim doğru içmeye kiliş, ciddi yokumluş, tuzluk, yemek içmeklerin yiyiş, keyfiyat minkas katarlıkla bile

0: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfamizda stakanning yopqichi bilan sumirish nechasini nima uchun har kuni yuvish kerak degan mazmundagi tinglovda bo'ldim.

Bugün köpçülükke tavsiye kıldığın sağlamlık adı hareketi, her günü stakanı işletip olgandan kiyin stakanın yapıcını içip sömürüş neşesini tartıp çıkarıp stakan yüz çotkisi ya ki pel küş bilen sızıkçıları ve sömürüş neşesinin içki divarını pakiz uyup kurutgandan kiyin andını orantışıp. Normal kişi stakan kevdesini pakiz uyuyla ama stakan yapıcının araçlarına kapkara kiri yuşurungan bulup sömürüş neşesinin içki divarını bir kıvetsizlik biyologilik pert payda bulundu. Bu nesle bakteriye topuyu bulup mu sömürüş neşesinin içki kısım nem hem yin bulgaçka zemburuk ve bakteriyelerinin köpüş sürüdü kişini hayran kaldırdım. Siz her gün içtiğin su muşu bulgangan caydın ütüdü. Bu bakteriye şuur pis içkeni beraber. Stakan yapıcı bilen sömürüş neşesini çokum içip yuğandıla andın bulun puskaklarını pakis tazlığılı buludu. Bugün stakanın her bir zapçaslarını çoğup bir kıtım yusunuz. Siz belki aş körgül bulmayan ancaylarının kançlık meynet bulup ketkerlik ege hayran kılışılık mümkün. Stakan gevdisi pakiz bolsa pakiz hesaplanmaydı. Bulun puskakları pakiz bolsa hakiki pakiz buludu.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىملىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, güzel nakşı müzikleri bilen dil tarınızını çekip, acayip mong dünyasına başlayıp barıgıcı, sanat sahnesi programımız yeni siz için hizmetli buludu. Ben Riya Satçı Hamide Kıyım. Kadirlik dostlar, bugünkü sanat sahnesi programımızını Uluq Partiya namlıq nakşının yakımlıq küyleri bilen başlayımız, Qinemse Bahar Alğaysılar.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şinjan radyo televiziya stansısının sanat sahnesi programısı boyu canlı çipedik. Yaxtırpanlığına rahmet.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, iyi akşamlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşılayalımız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 8. günü, Şembe.
2: Avallı havarayga nezer selip bakaylı. Bugün keçidin əti kündüzgece Qashqar vilayeti Qızılsu oblasti Xotan vilayetinin janubidagi tağlıq rayon, Qumul şehrinin şimalidagi qismen rayon ve İli Deryasi vadisidagi tağlıq rayon, Bordala oblastidagi tağlıq rayon, Tarbağatay vilayetidagi tağlıq rayon qatarlıq jaylardagi qismen rayonda azraq yağmur yağdı. Janubi Şinjan uymalıqının utra şarkıda 5 bal etrapıda qıypaş şarkı şamili, 8 bal etrapıda ötkinci boran çıkıdı. Qısmen jaylarda qısqı vaqit çan tozanlıq yoki qum boranlıq havarayı görülüdü. İli Deryasi vadisinin gərbi Tarbağatay vilayeti Tian Shan'ın şimali etiki Janubi Şinjan uymalıqı Şarkı Şinjan'ın qısmen rayonları da 35 Celsiya gradustan aşıdığan yuqarı temperaturlıq havarayı görülüdü. Bayınqulun oblasti, Turpan şehri, Qumul şehri qatarlıq jaylarının qısmen rayonlarında yuqarı temperatura 40 Celsiya gradustan. Turpan şehrinin qısmen jaylarında 45 Celsiya gradustan yuqarı boladı.
1: Ürümçi şehrinde bugün keçidin ət gündüzgece hava açıq bulup, tövən temperatura 20 Celsiya gradus, yuqarı temperatura 32 Celsiya gradus boladı.
2: Əmdi bu qidimki programımızdan asasi məzmunlarını tonuşdurmuz.
1: Chen Xiaojiang, Erkin Tunyas, Amerika, Jongo, Aviatsiya, Mirası Fondi, Cemiyitinin reisi, Green ve onun emrahları bilen görüşti.
2: Abdonom rayondaki caylar, tarmaqlar, xalq durmuşidiki emeli işlerini paal yaxşı qilib, toğra siyasi netice qarışını turguzuş ve emelde köristiş, ögeniş tərbiyesi neticilerinin emeli ilişib, ünün berişige türtkü boldi.
1: Abdonom rayonunun sanayetinin tipini rəqəmlik, aqıl qılıb özgərtiş mülazimeti subsinin 1.0 nusxası elan qılındı.
2: Şinjan neftlikinin tünci başqa çaydaki yeng energiya türü rəsmi işqi kiriştürülüb tohiyat küzüşkə başladı.
1: Abdonom rayon umumi xalq bədən çeynixtiruş işlerinin yuqarı sifatlik tərəqiyatıqa tez törtkü bulub, ər millət ammini tənərkət cəriyanda sağlamlıqdan xuşal xoran bəhrimən qıldı.
2: Yazlıq tətil məzgilidə ata-anılar və balılar sayahidi sicil canlandı. Abdonom rayondaki hər qaysi çoğun mənzara rayonları bir qatar ata-anılar və balılar istirahat məhsulatlarını utdırığı çıxardı.
1: Əmdi xəbərlər anlanlar.
2: Stansımız xəbri. Abdonom rayonluq partiya komitetinin şucisi Chen Xiaojiang, Abdonom rayonunun reisi Erkin Tunyas 8-ci ayının 7-ci günü Ürümçidə Amerika Jongo Aviasiya Mirası Fondi cəmiyyətinin reisi Green və onun həmrəhləri bilən görüşdü. Chen Xiaojiang, Jongo Komünistik Partiyası Şinjan Uyğur Abdonom rayonluq komiteti, Abdonom rayonluq xalq hökuməti və Şinjan işləp çıxırış quruluş biyntuanıqı vakalıdan Grenning Şinjanğa yeni bir qitim ziyarətke Jongo Şinjan Amerika yaşlar ösmirlər futbol dostluq müsabıqısı ötküzüşkə kəlgəlikini qarşaladı. O mündaq dedi. Reis Xi Jinping'in ve Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin küşlük rehberliğine yeni devirdeki Jongo Komünistik Partiyası'nın Şinjan'ı idar kılış tedbirinin ilmi yetekçiliğine Şinjan İktisadi İctimai Terakiyatta bütün dünya köz tikküdek zor muvaffakiyetlerini kolga keltirdi. Nöbette Şinjan'ın cemiyat umumiyeti
1: neticini bahalaş. Yürüyüşünü gözdüb, ölçeş qatarlı xizmetlerini qanat yedirib, sanayet karxallarının tipini rəqəmlik, aqıl qılıb özgərtiş bosqısını tövəllitişigi yardan verdikən. Şinjan Rənglik Metal Sanayeti Qruhi, Çəklik Məsuliyyə Şirkti, Baş Direktorunun yardımcısı, Uçur Mərkizinin müdiri Yang Wei, şirkətinin bu sıfıdan pahalı paydılınıb, kallarının tipini rəqəmlik, aqıl qılıb özgərtişini qanat yedirdiğalıqını bildirib mündaq dedi. Bu mülazimet süpsi intayın yaxşıken, rakamlaştırış, akıllaştırışını algı sürüş hizmetini kanat yaydırışımızga, bütün grohimizdeki barlıq orlarının rakamlaştırış, akıllaştırış ıhtıdarını bahalaşka yardım verdiken. Yine bu süpuda doğru yönelişte ilmi, sistemliq seliştirgılı bol diken. Faaliyet meydanında Abdınım Raylık Sanat ve Uçurlaştırış Nazareti Abdınım Rayon'un 15. 5 yıllık uçurlaştırış bilen sanatlaştırışının Çonkur 20 terakiyat yerik planı ve sanatının tipine rakamlık, akıl kılıp özgertişke alakadar siyasetlerini düşündürdü. Üç karxana rakamlık akıl kılıp özgertiş tecrübesi ve neticesini tanıştırdı. Keyingi qadamda bu qitim faoliyat yana Shinjangdagi har qaysi viloyat, oblast shaharlarida o'tkazilib, raqamlashtirish, aqllashtirishni to'g'ri baholash bilan to'g'ri sirtida chuqur tekshirib tadqiq qilishni birlashtirish shaklida Shinjangning har qaysi joylaridagi sanoat korxonalarini tipini raqamlik, aql qilib o'zgartirish qadamini tezlashtirishga yetaklaydi. Ürüm şehrinin muavin başlığı Shen Lin bu qitim faaliyetini fırsat bilip, Ürümçideki türlü karxallarını sünni aqlının taraqqiyat yeni fırsatını çıng tutup, başlamçı ve neticesi gavdilik aqıl zavut barpo qilishqa yetekleş bilen birge, hesaplaş küçü baylıqını bir tutaş bilallap, hesaplaş küçü, hesaplaş usuli, sallıq malumatlarını bir gavdilashtirish arqılıq, yasımıçılıqının taraqqiyatıga küç qoşışqa türtkü bolduğalıqını tonuşturup mındaq dedi. Baylıq kölçkige mulazimet qilip, Tipni özgertişte məsləhət veriş mülazimeti yolu bərpa qılımız. Ən-ənivi sanayet karxallarının tipini rəqəmlik qılıb özgertişini tezilçişigi türtkü bulup, rəqəmlik texniki karxallarının yasımıçılıq bilən çoğunqır yuğurluşunu qollab, Shinjang ixtisadi cəmiyyitinin yuqır ispətlik tərəqiyyatıqı türtkü buluşini yeni kuvvet bilən təmiləyimiz.
2: Stansımız muhbiri Yangju xəbər qılıdı. Qutubi nahiyasining 750 kilovoltluq Feng Huang Yajong liniyasi mashg'ulot naq maydonida 8-ayning 6-chi kuni Shinjangning odatdan tashqari yuqori besimliq qo'l to'rida tunchi qitim 750 kilovoltluq birikma izolyatorni to'qliq almashtirish mashg'uloti o'ngishliq tamomlanib, Shinjangning 750 kilovoltluq to'qliq mashg'ulot texnikasidagi bo'shliq to'ldirildi. Uzaqdan buyan Shinjangning 750 kilovoltlik elektr tori liniyasidagi birikma izolyatordagi nuqsonlarni bartaraf qilishda faqat tokni to'xtatib almashtirish qila bo'ladi. Tok miqdori cheki, tok to'xtash ko'znak mazgilining cheklimsiga uchirganligidan bartaraf qilish unumiga zo'r ta'sir etadi. Shinjang tok yetkazish besim o'zgartirish cheklik shirkati Ürümçi yürüyüşünü tekşürüş şöbü şirketinin texniki məsuli Xı Huijing bu qitimki məşğulatda şirket tətqiq qilib yasağan bütün yürüyüşlük izolyator saymaları işletilib, tokluq məşğulat xətri zor dərəcədə tövəlidilib, tokni toxtatmay məşğulat qilish işqa aşırılğanlığını tonuşdurub mındaqdır. Titan qetişmalıq qısqoç, Rez bilik kötürgüç zakaz qilib, adatın taşqırı küşlük izolyasiyelik tapqıç səp

0: Bu qitimqi körgazmida mavqani Shinjangning keng suvchilik qurilishi bozorga qo'yib, janubiy shimoliy Shinjangdagi sug'urish rayonlarini o'zgartish, shahar yezlarini suv bilan ta'minlash, suv ekologiyasini tuzash qatorliq yerlik ehtiyojni chiqib ko'zlab, mamlakat bo'yicha uskuna zavodlari, fan tadqiqot o'rinlari va qurilish mulozimat korxonalari bilan birlashib, ta'minot ehtiyojini udullashtirish maxsus rayoni barpo qilib, turist sertifikat olish texnika darajasini o'stirish ehtiyojini dal joyida moslashtirib, Shinjang suvchiligining yuqori sifatli taraqqiyotiga mulozimat qiladigan yerlik kasb olma turist supsi barpo qildik.
1: Stansimiz xabari. Bugun davlatimizning 18-inchi qitimliq umumiy xalq badan chiniqtirish kuni. Butun Shinjangga nazar solsak, shahardan yezi kentlargacha umumiy xalq badan chiniqtirish ideyasi kishilar qalbiga cho'nqir singib, har millat ommasi uyiga yaqin joyda badan chiniqtirish xushalligidan bahrlanib, turmushini tehmir rangdor tusga ega qilmoqda. Avtonom rayonning 2026-yillik umumiy xalq badan chiniqtirish kuni faoliyatining boshlanish marosimi bugun tushdan burun Sanji tantarbiya saroyida o'tkazildi. Boshlanish marosimida umumiy xalq badan chiniqtirish mahorati ko'rsatish va maydon usuli ko'rki navbat bilan o'tkazilgandan boshqa mas qadamda qanot yaydirilgan ommaviy manfaat xalqqa naf yetkazish mulozimati shahar aholilarini qatnashishga jalb qildi. Sanji shahri aholisi Du Shulian mundaq dedi. Umumiy xalqning sog'lomligi uchun davomli badan chiniqtirmiz. Erim bilan maydon usuli o'ynayotganimizga bir qancha yil bo'ldi. U munoyit xushal. Egilnishcha bu yillik umumiy xalq badan chiniqtirish kuni yurishlik faoliyatida yorqin nuqtalar ko'p bo'lib, faoliyat 8-inchi ayning oxirigacha davomlashir ekan. Sanji oblastlik madaniyat tan tarbiya, radio televiziya va sayohat idorasining muavin boshlig'i Sao Chi Hu buningdan keyin yana texmi ko'p ommaviy musobaqalarining Sanji oblastining har qaysi joylarida orqa-orqadan elib berildiganligini tanishtirib mundaq dedi. 8-inchi ayda maydon usuli, voleybol, basketbol, futbol musobaqasini o'z ichiga olgan 20 nechta turlik ommaviy tan tarbiya musobaqasi o'tkazamiz. Yana yosh, o'ttir yosh, yashanganlar umumizlik qatnashadigan musobaqalarni o'tkazmoqchi bo'lyapmiz. Avtonom rayon bu yil kirgandan buyon ommi yoqtirdigan tan tarbiya musobaqasini doimli qanot yaydirib, har millat ommasini yaqin joyda musobaqaga qatnashish sharoitiga ega qildi. Bu yil yozda 2026-yillik qalibdoshlik lonqisi Shinjang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasi nihoyatda qizg'in davomlashib, 14 viloyat, oblast, shahar va Bingtuan komanda tashkillab musobaqaga qatnashdi. 2 oydan ortiq vaqtda 56 maydon musobaqa o'tkazilib, musobaqani naq maydonda ko'rgan tomoshabin 330 ming odam qatimdan oshdi. Boshqa joydan kelgan sayohatchilar Shinjang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasi sababidan go'zal Shinjangni yoqtirib qoldi. Beijinglik sayohatchi Wei Tao mundaq dedi. Ili komandasi kuchlik taqiladi. Mahirlarning hammasi yosh ham jonliqkan. Olji shahriga tunji kelibla bu yerni yoqtirib qoldim. Keyincha Iliga kelib turaman. Bugungi kunda umumiy xalq badan chiniqtirish aslaha sistemasining uzluksiz mollashishi va mukammallashishining turtkisida har millat ommasi mahallasidala badan chiniqtirib, tanarkat shodligidan ham bahrlanish orzusi reallikka aylandi. 2025-yilning oxirigacha Shinjangdagi tan tarbiya maydoni 94900ga yetib, kishi beshiga to'g'ri keladigan tan tarbiya maydoni tunji qitim 3 kvadrat metrdan eshib, 15 minutlik badan chiniqtirish chambariki uzluksiz a'lolashdi. Bu yil kirgandan buyon avtonom rayon va Bingtuandagi 146 tan tarbiya maydoni sariy, aqsiz yoki arzon bahoda ochildi. Mangdan artiq o'tir boshlang'ich maktabning tan tarbiya maydoni, bayram, dam olish kunlari, yoshlar, o'smirlar va aholilarga ochilib, badan chiniqtirish bo'shligi ko'paymi ta'minoti unumli kengaydi. Shinjang keyingi qadamda Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashni asosiy liniya qilib, umumxalq badan chiniqtirish aslaha qurilishi selinmasini sijil zo'raytib, ommaviy madaniyat tantarbiya faoliyatlarini qo'llab va rivojlantirib, har millat ommasining tanarkat jarayonida sog'lomlikdan huzurlanishiga turtki bo'lishni nishonladi. Abdunum Raylıq Tantarbiya İdarisi Amvi Tantarbiya Başqarmasının başlıqı Şöley Mındaqdiri. Xalıq nəbiyyət güzüştək əməli ünümünü yuqırı götürüb, Tantarbiya bilən mədəniyyət sayahatçiliknin çonqır yuqırılışıqı türtkü bulub, ər millət ammasıqa barıdıqan Tantarbiya meydani, yetəkçilik qılıdıqan xadım, gördüqan musabıq buluş şərait yartı berib, sağlam Şincan Tantarbiya küşlük rayonu quruşqa puxta Amvi asas alımız.
0: Stansımız xəbəri. Tongcheng sayahat supsi e'lon qilgan 2026-yili yozlik ta'tillik ota-onalar bilan bolalar sayohati yuzlanishi dokladida ko'rsatilishicha 8-oyning 5-kunigacha Shenzhenda ota-onalar bilan bolalar istirohat mahsulotlarini oldin zakaz qilish qizg'inligi bultirqi shu mezgildagidan 78% oshgan. Bu yozlik ta'tilda Shenzhen qadimki ekologiya bog'chisi Oqal teke eti bazısı yolu koyan, özgeçe tətqiqat, ögeniş, daka qilish faaliyeti oquqçılar və ata-anılarının çoğunqır yaxdur işiğe erişdi. Bu yerde balılar tertip boyca sel-silaşqan yağac orman, toğraqlıq, at mədəniyeti moziyi qatarlıq caylarğı berib daka qilip tamğı bastırıp, bu arqılıq sayahat qilishini qızıqarlıq çökme dərs xanığa aylandırdı. Çərçənlik oquqçı Nəfisə Osmancan muxbırğa mındaqdırı. Paliyyət bək qızıqarlıq boldı. Talışıb cavab beriş türmü barkən. Bir çüştüm burun intayın könüllük oynadıq. Şincan qədimi ekologiya bağıtısı, oqal tekə etdi bazısı Mədəniyyət Mənzırı rayonu ticaret bölümünün direktori Jouli, Mənzırı rayonunun köp türlük balılıq istirahat məhsulatlarını bazarğı selib, Sayahatçilərinin körnərlik eşşiğa türtkü bolğalıqını tonuşdurup mındaqdırı. Yazıq tətildə tətqiqat, ögeniş, bir güllük və işki güllük sayahiti türini məxsus yolğa qoyduq. At miniş, atqa yem beriş qatarlıq türlər mi var? Dərislik kitab boyunca sayahat qilish bu yıl yazlıq tətildəki ata-anılar bilən balılar sayahati və tətqiqat ögünüş bazarıdaki yeni moduğa aylanıb, Şincan 10 çoğun alqışlıq mənzil işçidə ikinci orunda durdu. Ata-anılar bilən balılar sayahati boyunca buğdu gölü, qanas, qum, narat, maytaq küçə taşıyolu, turpanı 10 kündüz 9 keçə sayahat qilish sayahat nadir liniyasını aldın zakaz qilish qızgılıqı sicil açdı. Şanxaylik oquqıcı Yuan Yi Chao turpanı gelib tətqiqat ögeniş paliyidiga qatnayşib nurğun hasılatqa erişdi. O mındaqdırı, üzüm üzdüq, dərisli kitabdiki körünüş köz aldımda namayan boldı. Dəris məzmuni kallamğa teximu bivasda teximu çoğunqır ornadı. Tongcheng sayahat supsinin sallıq məlumatıda körüstülüyüşcə, bu tətildə Ürümçi, Gulca, Altay, Qashqır qatarlıq caylarga uçuduğan ata-anılar bilən balılar sayahiti ayrıplan beletinin zakaz maqtari. Bultırqi şu məzgildikidin 40% köpəygən. Statistika qılınışca ata-anılar bilən balılar sayahiti qılgan ailələrinin Şincanda turuş oturucu vaxtı 7 gündün eşib, ilgirki yıllardikidin 1.2 gün uzarğan.
1: Әмді Абдынам райондегі 16 шәрінің ауа райдың мәлімат аңылтымыз. Үрімчіда ауа ұчық температура 20-32 градус қыча. Алтайда ауа бұлытық болып кейін ішілуді. Температура 15-32 градус қыча. Чөйтекте ауа ұчық температура 15-35 градус қыча. Ғолжыда ауа бұлытлық температура 18-34 градус қыча. Порталада ауа бұлытлық болып кейін жылыды. Температура 18-36 градус қыча. Қармайда ауа бұлытлық болып кейін жылыды. Температура 23-36 градус қыча. Көйтінде ауа бұлытлық болып кейін жылыды. Температура 20-36 градус қыча. Шиханзда ауа ұчық. Температура 18-35 градус қыча. Санжыда ауа бұлытлық болып кейін жылыды. Температура 20-34 градус қыча. Құмылда ауа тұтық. Температура 23-34 градус қыча. Тұрпанда ауа бұлытлық. Температура 31-43 градус қыча. Корылда ауа бұлытлық. Температура 26-37 градус қыча. Aqsu'da hava bulutluk, temperatura 23'ten 35 Celsius gradus kçe. Atış'ta hava bulutluk, temperatura 22'den 32 Celsius gradus kçe.

Qashqarda hava bulutluq, temperatura 22-dan 33 Selsiya gradusqacha. Xotanda hava bulutluq, temperatura 25-dan 32 Selsiya gradusqacha. Ürümçide hava uçuk, temperatura 20-dan 32 Selsiya gradusqacha bo'ladi. Hurmatli radio anglovchilar, Shinjang radio televiziya stansiyasining Shinjang xabarlari programmasi bo'yicha anglatish berdik. Bu qatimgi programmamizning tarjimonlari Aminan Rahmat, Arzugul Xoliq. Muharriri Muhammad Avval, mas'ul muharriri Tursun To'xta Abdulla. Diktorlari Patigul Ma'sum bilan Nazim Muxlis. Shinjang radio televiziya stansiyasining Shinjang xabarlari programmasini anglaganingizga rahmat. Slushiting abonchilar terminalini tushirsangiz, texnik ko'p sarxil mazmunlardan xabardor bo'la olasiz.

Kanshan'nın cenubi ve şimalideki sansızlığın ailede üsp itilgen her millet oğul kızlarının kalbideki anı vatan muhabbeti yalkıncımakta.

0: Qarşı alımız, mən riyasetçi Əhmədcan Abdükerim. Bu qıdımqı programımızda mundaq məzmullardan alıtış birimiz. Yurtumdaki yığılıqla sahibimizdə Turpan şəhərinin qızıq motoru toğrusudu sözləb birimiz. Yüksülü Vatkan Şincan sahibimizdə məmləkət boyunca ən çoğun foto elektr toqdanın torlaşdırıb soda ticaretini kiriştürülüşdün ilgiriki küçəş basxuşuqa kirgəllikini tonuşdurumuz. Yarqın isim sahibimizdə oq ya yasaş hünürgi varislik qılğıcı Cauhu bilan tanışımız. Programımız yana Şinjan Radio Televiziya stansının yeni taratqısı Sulu Shooting abonuçula terminalıda mas qadamda anıb doludu. Həm də hər vaqt ilgirki programmalarını anlı qılıb oludu.
1: Şinjandaki yeniliklar.
0: Tomuz mezgilide Cimine nahiyesi yaz peslideki otturçi temperatura 20 Celsius gradus etrafıda bolgan salkın kelimatka tayinip, tabii salkındaş evzellikigi ige şarait hazırladı. Bu yıl bu cay ekologiyelik salkındaş merniyat sayahat yoşurun küçünü çonkur kezip, özgüçe salkın ekologiye baylıkını hakiki türde sayahatçilik kaynak keyfiyatıga aylandırdı. Cimine nahiyesinin yaz pesli kurgak hem salkın, yaylak, galiti taş, muzluk, kenketken çigiran menzirisi, özgeçik hasıkını şekillendirgen. Yaz kirgenli muyan Şincan işçi sırtıdaki ata anıla ve balıla tatkikat ögünüş, özü optimobil heydep dalıda konuş, sağlamlık, kütünüş, salkındaş tipideki sayahat ömükidikilerinin ayığı üzülmedi. Hem de yaylak taş şehertisi, Tongtianun harabisi, Cimine porti, Sari ölen çigranı muhafizat kılış birinci kenti. Ventoyan Katarlık yadroluk menzir rayonlarda sayahatçıla mukum köpeydi. Salkındaş sayahati sıcıl canlanıp, nahiye boyuca mihmansaray, ailevi mihmanhallada konuş nispeti, yemek içmek hesbi kırmı. Özgeçe yezi igilik meslotlarını seçiş miktarının bütün liniye boyuca eşçiğe bivası törtkü boldi. Cimine Nayelik, Merniyet Tenterbiye Radyo Televiziye ve Sayahat İdarisi Partiya Grupsu'nun şucisi Sundun Chang mundaq dedi. Salkındaştın ibaret nadir sayahat liniyesini yanımı elalaştırıp, salkın ekologiye, kızıl çegra muhafızı çegra halkıgan port sayahati, köçmen çarıvıçla halk örüp adeti Katarlık baylıklarını biriktirip, tor ve emeli teşvik kılış. Tonuşturuş salmıkını zorayıp, pesil karakterlik salkındaşını merniyet sayahatçılıkının daimli kaynak keyfiyatına aylandırımız. Yakında Memleketlik Ayalla Birleşmesi, Devlet Milletler İşleri Komiteti, Devlet Tenterbiye Baş İdarisi birlikte mesulü bulup ötküzgen 2026 yıllık Memleketlik Yaşla Ösmürle Kızla Futbol Musabıksının Milletler İhtipaklıkı Dostluk Musabıksı Aksu Kespi Tekniki Şöyenide başlandı. Bu kıtınkı musabıkıda anar gülü içilip yaşlık baharını culalandırış başlığı kılındı. Beijing, Tianjin, Jiangsu, Xinjiang qatarlıq çayla və Shangang, Omun rayonlardan kelgen 17 millətdən bolğan 28 yaşlı ösmürlə qızla futbol komandasından 400 nəçi mahir müsabiqəyə qatnaşdı. Müsabiqə 5 gün davamlaşıb 6 aylanma müsabiqə arqalıq çempion və 2-ci bolğan komanda tanlab çıxıldı. Müsabiqədən sırt yana mol məzmunluq Rangdar fikir almaştırış halkaları tesis kılınıp, caylardaki yaşla ösmürle öz ara düşünüşünü küçe yetiş, dostlukunu ilgiri sürüş, musabıkı arkalık dostlaşış imkanetine iyi kılındı.
1: İh anı vatan, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, Seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat, kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bulaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat, kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi örf adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtumdaki yeniliklar. Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda Turpan shahrining qiziq motori to'g'risida so'zlab beramiz. Yaqinda Shinjang Kelimat Markazi Turpan shaharlik meteorologiya idorasi bilan birlikda Turpanning 100 metr doiradagi havo temperaturasini har vaqt o'lchigandiki 0.1 Selsiya gradus farqliq sonliq ma'lumot to'plami kasbini sinoq tariqasida tutashtirishni tamomladi. Bu mamlakat bo'yicha tunji yurish bo'shliq farq etish nisbati 100 metr darajasiga yetgan, xatolik farqi 0.13 Selsiya gradus ichida kontrol qilingan, inchiklashtirilgan temperatura sonliq ma'lumoti mahsulotining pat orada ishlatishga kirishtirilganligidan darak berdi. Buningdan keyin o't yurtida yuqori temperaturli qurg'oq issiqlik siniqi qiladigan korxonalar yo'l boshlash sistemasiga o'xshash eng yukarı temperaturluk yol bölüki ve eng yukarı temperatura mezgilini doğru bekitaleydi. Memleket boyunca en çok kurgak sık tabii muhitini dalıda emeli tecrübe kılıç tatkikat bazısı bulgan Turpanda her yili neçim min yeni energiyelik optomobil ve 10.000'dan artık materyal mahsulatı yukarı temperaturda sınak kılınıp yıllık mahsulat kımeti 100 milyon yandını aşıdığan yukarı temperaturlu kurgak sıkta sınaş kesbi şekillendi. Ama Turpan oymalıkının 10 çakırım aralıktaki temperaturası mı okşaş bulmaydı? Bostallık, çöllük, cılgı katarlık okşumağın yeryüzü temperaturasının farkı naite çoğun. İlgiri karhanına pekat Zavut Rayn'ındaki meteorologiya ponkitinin sallık malumatını tedbir belgeleştiğin asası kılattı. Temperatura ölçemge yasıla optomobillerini sınak kılattı. Emeliyete kısmen yol yüzünün temperaturası 70-80 Selsiya gradusku yetidu. Ama sınak kılınan optomobiller emeli ötüdüğün yol bölüki hemişe 40-50 Selsiya gradus bulup, tennarx serpiyatı yukarı bulupla kalmayı sınak mı ancı ölçemlik emesiydi. Kandak kılıp yukarı temperaturunu del cahide ölçeş kestki ağırık noktu bulup kaldı. Şinjang Kelimat Merkezi'nin Ali İnjineri Zhang Zulian kollektifini yetekleb süni hemra, radar, yer şekli, yepinci ösümlük bilen kaplanış katarlık köp menbelik uçurlarını biriktirip, ihtiyari orman ölçümünü tövbelitip, model yasaş katarlık teknikalarını kolunup, Turpan bütün rayonunu doğrusuğa tahminen 100 metr, uzunusuğa 100 metrlik dairegi bölüp, her bir dairede her kandak vaktiki temperatura, yeryüzü temperaturası ve yukarı temperaturunun tarqılış haritasını hasıl kıldı. Vakıt dairesi 2022 yılı 1. aydın hazırgıcı bolgan vakıtını kapladı. Zhang Zulian tonuşturup bundak dedi. Sanlık malumatla toplumu hudi bir parça hakiki vakıt temperatura haritasına okşaydı. Karhanala arka supuğu kırıpla bir vasıta yötkep işilteleydi. Bu texnika aslidagi 2 Selsiya gradusdan yuqori temperatura farqini 0.13 Selsiya gradus ichiga tushirdi. Bu temperatura xaritasi qandoq o'zgarishlarni olib keladi? Zhongzhou Yalquntog' avtomobil tekshirish cheklik shirkatida sinoq maydonida 8 o'xshamagan sinoq yo'l bo'lagi bor. Shirkatning doimiy muavin bosh direktori Yu Shengli mundaq dedi. Sallık malumat toplumuğa ulanğan denkin, kaysi yolunun kaysi vaqtta en yukarı temperaturda işgellikini bir karapla bölgede bulur. Avtomobilini bir vasıta en yukarı temperaturluk yol bölgeye elip berip sınak kılığında, tennarkini zor derecede töveletip, sınak önümünü körünerlik östürgülü bulur. Şinjang Turpan tabii muhit tecrübe tatkikat merkezi de yukarı eniklikteki temperatura meydani yani her bir evrişki üçün bütün ceryallık temperatura tarihini turguzup, materyalının konura süretini tahmini buluştun, del cahide buluşku özgertip, ölçem bekitişini puhtı sallık malumat asası bilen temellir. Zhang Zulian mundaq dedi. Keyinki qadamda yana karxonalarni xoslashtirilgan sonliq ma'lumot ulash eg'izi, tarixiy temperaturni asliga keltirish va birlashma o'lchamni tadqiq qilib yasash qatorliq mulozimatlar bilan ta'minlaymiz. Egilinishcha Turpan shahri issiqlik boyligi kasbini taraqqiy qildirish umumiy planini besib tarqitib, issiqlik boyligi kasbining pan texnika o'lchamlashtirish qurilishini tez ilgari surishga turtki bo'lgan. Bu plan meteorologiya sallıq məlumatını təbii şəraitin yuqarı sifətlik tərəqqiyatını ilgir sürüdigan ısıqlıq motoruğa aylandırdı.
1: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar Büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

Yer belgesi orundan öy setiliş cemetmen şerbi. Bir geri şer nurgun pulu yaraydıgan halkıra çoğun pazar yenirge Tianşan restisi de 514 yürü şeşemetlik turalgının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün menzirlik çınıkış üyde terlikide çınıksınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulundu. Tianşan'daki katlı cemetmen şeşemetlik turmuşudun behraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan tel kulada 5. evlat öyle ba. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp şiddeleysiz. Paydınış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişirik'ten yeni öyne aldım seçiş icazet numarı 2026-650-103-3-16. Bir geri şerimi köpülge yaraydıgan Ürümçi Longchen Kutsirke Tianşan 1. numarlık turalgısı tabiyeti boysunu 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılıngan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl. Versan Sarayının mənzirsidin örnek ilinğan. Tianşan 1. numarlıq turalgısirke otdır hal egiz qəbətli binalarda əmmi ailinin küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi ba. Derizinizde assınızla Tianşan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əmmi adam intildiğan esil oltraq rayondan öy setiliş köğününüzdü kirek iştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şincan Göğal Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi örf adet çoğunkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Yük Slovat'tan Şincan. Hürmetli radyo anlıgıcılar, bu sahipimizde memleket boyunca en çok fotoelektrik toktan torlaştırıp soğudu ticaretini kırıştırılıştın ilgiriki küçeş baskıçığı kırgeldikini tonuşturumuz. Memleket boyunca yakki sığımı en çok elektrokimyalik müstakil energiye saklaş elektrik stansiyi Huadian Şincan Tok Tarkıtış Çeklik Şirketinin ürünçi her 4 milyon kilovat saatte 1 milyon kilovat yeniçi energiyenin müstakil saklaş ülgütürü nöbette torlaştırıp soğudu ticaretini kırıştırılıştın ilgiriki ahırkı tenşep sınaş ahırkı küçeş baskıçığı kirdi. Bu tür Ürümçi şehri Midun rayonunun şimalideki Gurban Tungut kumluğu tevasıdır. Kölümü 423 bütün %59 mu? Bu türde elektrik toru berpa kılış ve elektrik toru tayiniş tipinden ibaret koş endizi şeklideki energiye saklaş kurulması kullanılıp bütün elektrik stansısı da 196 energiye saklaş

0: 140 milyon kilovat saat tok saklaş hem de tok işiltiş yukarı perli mezgelide 1 milyar 40 milyon kilovat saat tok koyup veriş iktidarını hazırlagan. Çoğun tipteki müstakil energiye saklaş türünün emelilişip işkı kırıştırılışı Midun rayonunun yeni energiyadan paydalanıp kent külemde tok çıkırış, inçkileştirip tanışaş, bütün rayonda işiltiştiki açkuşluk kem tüklükünü toluklap, menbe, elektr tori, tok miktarı, saklaş bir gövdeleşken mükemmel kesip sistemisi berpa kıldı. 2022 yılı Ürümçi şehri Canıp'nın şamal, şimalının yorukluk baylığı energiye haritasını bekitkendim bu yan. Midun rayonunun şimalıdaki kumluk yorukluk volt bazısı da yeni energiye türüdün 15'i tasdiklandı. Bunun içi de yorukluk volt türüdün 13'i tasdiklanıp, generator sığımı 17 milyon 400 bin kilovatka yetip, 26 milyar yuandan artık meblağ siliş tamamlandı. Növette Ürümçi şehirde torlaştırılgan yeni energiyelik generator sığımı 12 milyon 115 bin kilovattan eşip, şehir boyunca elektrik energiyesi umumi generator sığımının 73%'ini ilgilep, Şincan boyunca yeni energiyelik generator sığımı 10 milyon kilovattan aşkan 3. vilayet oblast şehirge aylandı. Bu yılın aldınkı 20 geçe Ürümçi'de yeşil tok soğudu miktarı 1 milyar 467 milyon kilovat saatge yetip, bu tırkı okşaş mezgildekidin 169 bütün %63% aştı.
1: İh anı vatan, siz Merdanı çıllab, tank kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En enevi örp adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Usulü qatarlıqla bir gavdi qilingan universal qaydi yosun faaliyeti idi. Qadimkilar bu bir yürüyüş mükemmel sistemini okya qaydisi deb atagan. Öz qo'li bilan bir okya quraştırıp qalmay yana okya etiş meydanına berib okya etişini his qila olaydi. Bu tadqiqat o'rganish bilan shug'ullanayotgan bolalarga nisbatan intayin muhim. Jawho mundaq dedi. Hozir butkul Shiba qadimiy shahrida mening okya yasash sinash turim yaxshi bahoga erishyapti. Ba'zida aldirash bo'lib kelsam tomoqni yeyolmayman. Lekin men baxtxushal. Balkim kelgusida bu hunarga varislik qiladigan kishilar bu bir top bolalarning orasidan chiqishi mumkin.
1: Eh, ona vatan. Siz mardoni chillab tong quyoshini Səhər cimcitiqni oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətnin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Hürmetli radyo anlıgıcılar, emdi Atınım rayonumuzdaki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik havar aydın məlumatı anladığımız. Ürümçide hava bulutluq, temperatura 20-den 28 Celsius gradus kuşa 4-5 bal şimal şamalı çıxıdı. Altayda hava bulutluq, temperatura 13-30 Celsius gradus kuşa. Çöçekte azraq yağmur yığıp, keyin hava eçilirdi. Temperatura 16-34 Celsius gradus kuşa. Gulcuda hava tutuk bulup kim bulutlanıdı. Temperatura 18-33 Celsius gradus kuşa. Bortlarda hava tutuk bulup kim bulutlanıdı. Temperatura 19-35 Celsius gradus kuşa. Karamayda hava bulutluk. Temperatura 24-34 Celsius gradus kuşa. Küytünde hava bulutluk. Temperatura 22-33 Celsius gradus kuşa. Şihenzide hava bulutluk. Temperatura 18-32 Celsius gradus kuşa. Sanjide hava tutuk bulup kim bulutlanıdı. Temperatura 21-34 Celsius gradus kuşa. Komulda hava tutuk. Temperatura 24-39 Celsius gradus kuşa. Turpanda hava bulutluk. Temperatura 30-42 Celsius gradus kuşa. Korulada hava bulutluk. Temperatura 26-37 Celsius gradus kuşa. Aksu'da hava bulutluk. Temperatura 22-33 Celsius gradus kuşa. Açtı hava bulutluk bulup kin azraq yağmur yağdı. Temperatura 22-34 Celsius gradus kuşa. Qashqarda hava bulutluk. Temperatura 23-33 Celsius gradus kuşa. Xotanda hava tutuk bulup kin bulutlanıdı. Temperatura 24-32 Celsius gradus kuşa. Ürümçide hava bulutluk. Temperatura 20-28 Celsius gradus kuşa buludu. 4-5 bal şimal şamalı çıkıdı. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programması boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıb, anlıqının lağı rəhmət. Sılışıtın aboneçilər terminalını çürsənlə, teximi köp məzmulladın

Şinjan Radio Televiziya Stansisi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklerga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Şincang Radyo Televiziya Stansı Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıkçı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıkçıladı. Yaktırıp anlıkçılarını karşı alımız.

0: tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yamrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetli radyo anlıkçılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız. Ben Perhat Ömer.

Radyo anlatıcı. Marılbeşin hayistiki her kaysi yez bazarlar mevkini öz cayının tuprak kelimat özgeçe evzelikige koyup şaraitki karap şükürüp özgeç tiyerikçilik kesbini rabacılandırıp bekar turgan yerlerini canlandırıp şorluk yerlerini yakşılap özgeçe tiyerikçilikini dehkallarının kırmına aşırdıgan beyiş ösümlükege aylandırdı. Bugünkü gülün vatkan yez kentlerge nazarı sahipimizde köpçilikke Marılbeşin hayistisi alağır yezisinin küçük boya kesbi arkalık yez kentlerini güllendiriş yeni kuvvetini kandak canlandırgalık hakkı sözler birimiz.

Bu mezgilde Maralbeşi Mayıs'ın alağır yesi Çıgan Bulak kentindeki çüçük boya östürüş bazısıra tutaş ketken çüçük boylar büyük baraksan ösüp hayatı küçü urgup durgan bulup. Tarihçiler etiz başlarında uyaktan boyak uyutuş çüçük boyunun ösüş ehvalını tepsili tekşir uatattı. Tarihçi Cavcun mundak dedi. Bu çüçük boya östürülgeninin ikinci jili. Hazır dəl boluq ösüş mezgilegi kirdi. 2027 yılın ahırda yığı verip bütün memleketinin arkası çaylarına setişini planladık. Nöbetteki ösüş ehvalı bu içe her mu yıldızının mesulat miktarı 1 tondan 2 tonu ucu buluşu mümkün. Cavcun köp yıllık çüçük boya östürüş tecrübesiyle ilgi dehkan ailesi bulup çüçük boya tarihçilik kesbi bilen uzak vakit şugullangan idi. O öz cayının tuprak kilimat şeraiti birleştirip, bir yürüş pişkan, kol nişcan, teriş, perviş, kırış teknikisini izdinip yakınlap çıkkaçka, östürülgen çüçük boyunun süpüte ela o solu mokun bulup, kentiki çüçük boya terikçilikliki ülgü görüstüş başlantısı aylandı. Terikçi Cavcun mundak dedi. Ben kentte 800 mu yerge çüçük boya östürdüm. Bunun içi de 600 mu yerini tekşi terip, 200 mu yerge çılanı kırıştırıp terdim. Çüçük boya şorga çıdamlık, özü yakşı, setiş yolu mukun, paydısı yok biri. Kengi kademde ben tarihçılıkını yanıma kengaytıp, tekmi köp kişilerinin birlikte kirimini aşırıp, beyişki itekleymen. Özüş devreliki 3 yıl bulgan çüçük boya, ala süpetlik cüngeyi doğru materyalık dəvəl. Doğruluk kıymeti gevdilik, tibbi doğra, saklıkını saklaş, yemeklik, pişiklaş, katarlık sahlarda keng işletilgeçke, bazar ihtiyacı sıcıl. Mokim. Çüçük boya kurgak, yağmur az yağılgan, kün nuru yeterlik, keçi bilen kündüzün temperatura perkı bir kadar çoğun bulgan kumsangı tıpraktı östürüşkü muhafık geledi. Şincan'ın tabi şaraiti, çüçük boya östürüş ihtiyacı in tayin mas geledi. Nöbette, Maralbeşi ayısının alağır yesinde çüçük boya östürüş külümeyi 4000 modin eşip, çüçük boya kesbi tedirici halda yezi iyiliklerin ölümünü aşırış, dehkaların kırmını sıcıl aşırışkı türkü buladığan muhim tövrük kesbi aylanmaqtı. Maralbeşi ayısının alağır yesti Çıgan Bulak kentinin kadiri Leylgül Ablız mundak dedi. Kentimiz şarait karab iş görüp, çüçük boya östürüp şorluk yerlerini yakışlapla kalmay, yine bekar turgan yerlerinin toluk paydalandı. Ama işki aldıdıla pul deyip, özgeç kesiplerge tayinip kentinin terakiyatı türkü boldu.

Bozlak bazarının bergi karzu kenti kirgende oyla aranlar bilen tutaş ketken koğulluklar bir bergi hüsünü koşup durattı. Yap yeşil koğun pelekleri etiz kırlırgı tolu yeyilip durattı. Yumlak, tuğuk, tabuzlar, yumuşak pişkan, pişkatlık koğullar büyük baraksan yeşil yıpırmaklar arası da közge taşınıp durattı. Çerin mevhidi şamalda demakı urulup durattı. Mondaklı yerilgan tavuzun içi tok kızıl, eti şirnelik tatlık bulup, eğizgı serik su keltiretti. Sorti esil tämi intayın yakış bulup, mevi çevilerinin özgeci ala süpten namayan kılıp duratti. Ama ailenin oylu aralarının iç sırti, mol usul şatlıkkağa tolgan idi. Mokum setiş yollarını ravallaştırış, terikçiler.

kentlerinin kirmen aşırışının yadroluk kapaldı. Bugün künde kent ilgirki tarqaq yaymayış, pasıp kütüp duruştak en-enevi seyitiş endisi bilen özül kesil hoşlaşıp, pişbetilgen mokum bolgan zakazlık, yezi iyilik arqılık, kent terikçilerini hatırcam terikçilik kiliş, gəm endişi kılmaslık imkaniyeti iyi kildi. Kent ahalisi Mo Shu Mei Wallace'daki meyve çivilerge qarab çehrede molosol şatıkçılı bilendi. O mondaq dedi. Etraftaki soda saray talla bazarları, köktat, meyve çivi dükkanları baldırlı zakaz kıldı. Yani Nurgun şehir ahalısı oylumuzga mehsus meyve üzgülü kilip, ailemizde hakiki kirimler temelliydi.

0: Yer belgesi orundan öy setiliş cemetmen şerbi. Bir geri şer nurgun pulu yaraydıgan halkıra çoğun pazar yenirgi Tianşan restisi de 514 yürü şeşemetlik turalgının paliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodu. Turaklık temperaturluk su ızış külüde azadı su ısınız. Bütün menzirlik çınıkış üyde terlik de çınıksınız. Siyafet salı da dost bradarlarınızı kütü olsanız bulundu. Tianşan'daki katlı cemetmen heşemetlik turmuşudun behraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bulgan tevkulada 5. evlat öyle ba. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp şiddeleysiz. Paydınış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişirkinin yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16. Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan ürümçe Longchen kutsiriki Tianşan birinci numarlıq turalgısı tabiyeti boysunu 10 milyondan artıq mablaq sinini bərpa kılıngan ali derecelik bağbaranlıq mahalli. Versan sarayının mənzirsidin örnek ilinğa. Tianşan birinci numarlıq turalgısiriki otur hal egiz qabatlı binalarda əmm ailinin küllikki 270 gradoslu aylanma körüş dairesi ba. Derizinizde assığınızla Tianşan bağ orman mənzirsini köreleksiz. Əmm adam intildiğan esil oltırıq rayondan öy setüleş köğününüzdik ilek iştir. Kızıq liniye telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Yuehao Öycay Çekiş Şirketi'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
1: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
2: Tamakni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlana ili. Tamakni pakız yap, eşib qalğan bolsa elab ala ili.
1: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü qolaylı.
2: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısrap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qançalik vaqt ketidu?
3: Şalning gürüşge aylınışığa 2400 saat. Buğday maysının ünüp dan tutup unğa aylınışığa

0: 3760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiğe 4380 saat. Kalı göçünün dastıkanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Ah, öyge az kaldı ya Xotan. Ne oldu?
5: Ne mi yiyiniz be? Her az balılağı ne mağaç geldiniz?
3: Ah, ne mersiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağandı göster ya. Valla yakıştı. Hey,
4: dikkat kız!
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü.
6: Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılap abdomobil heydep bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
6: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru tikmeyi deseniz, katnaş kaydısına anlık rayı kılın.

0: Kaltıs beyiş mahirleri.
1: Radyo anıqçılı. Peyzavat Nayısının Şaptıl Bazırı mevkanın yezgilik baylık abzelikeyi koyup, yezgilik meskulatlarının inçik pişiklaşını zor kışplen terakki kıldırıp, fıkravi küçük mikro karhanlar ve yezik kesbi hemkarlık kooperatiflerini pahalıyorlar. Açlık kesb zincirini uzartıp, amının işki aldığı işki uğurluşup, kırımını aşırış süpüsü berpa kıldı. Bugünkü kaltıs beyiş mahirleri sahibimizde aval, Peyzavat Nayısının Şaptıl Bazırı Toşkanlar kentindeki bir küçük un zavutunu kandak kılıp, halk durmuşa dair çoğun işlerini yakış kılgalık doğrusu sözler birimiz.

Bu mezgilde Şaptıl Bazırı'nın Toşkanlı kentteki yerleşken Şincan Çüşen Açlık Yağ Çektik Şirketi'nin un zavutu da buğdayının kuş yedi dımakı uğurulup durattı. Toluk optimatik un tartış maşinisi tekşi sürette aynı vatkan bulup, buğday tazlaş, nemdeş, tartış katarlık iş tertipleri arkalık haltı haltı appak yumuşak unga aylangan idi. Un zavutun mesulü memtimin baki mundak dilin tuturdu. Un zavutu açlık pışıklay sahası da 5 yıl çoğun yıl startıp, zamanvi un tartış teknikisi ve üsküllerini kürgüzüp, ham materyaldan teyyar mesulatçı bulgan, her kaysa alıklarının sıptını katı kontrol kulduk. Zavut kentlerinin cahilişi ve amının ihtiyacı asasen materyalını canlılık pışıklaş mulazımıtı bilen teminleydik. Kespimizden 80% kent ahallarının kelgen materyalını pışıklaş, kalgan 20% dokunumuz arkalık sitel oldu. Kepek etraftaki bakmışlık karkanları sitel oldu.

Kavva üstürüşte önüm azlıq iş üçün Erkut'unç gelen teyirikçiliğinin aldıklı mezgilde 10 min yuan meblağı silip 100 metre uzunluktaki ölçemleşken teyirikçilik cazısı yasap, əla süpetlik maysa ve yürüyüşleşken yezi iglik maddi eşyalı üstgüllerini seyredilip Kavva'nın öz işini yakışı ol əsləblə təmin edildi. Yer tüzləş, cazı yasaş, maysı yetiştiriş, köçürüp dikişdən ibarət her bir iş tertibini olar özü bivasitə kol silip işledi. 75'nin həmmeli yerde Erkut'un çikayılanının aldıran simasını körgül buludu. Künlük pərviz kılış bas kucağı girgen deyikin, çikayılan yana adam küçü, oğut, dehkançılık doğrusu qatarlıq işlep çıxırışkı sicil məbləq silip, yeşil aldını eliş tizgilləş, ilmi oğutlaştı çıxıntırıp, Kavu Pelikanın sağlam çüşünün təkşi süptünün yaxşı buluşuqa əqiqi kapalatlıq qaldı. Əcirinin tigi altın digendek, netçi ay köngül koyu pərviz kılış arqılıq, Kavu'nun üç əhvalik kişinin xuşalı kılılığan aletki yetken bulup, Kavu çüşüş nisbiti yuqır bolğaçqa mol usuldun ümit toquldu. Mehmet Abdullah səmimilik bilen mondaq dedi. Kavu östürüş en anevi ziraat teriş qarğanda köp çapalıq bolsun, lakin faydımız texmi körünərlik boldu. Fakat küt sərib kılsaqla tuprahtın əqiqatan payda alğılı boludu. Erkut'un işkeylen, Kavu pişkan deyinkin top setiş bazırı elektronluq soğudus psikatarlıq yollar arqılıq mas qadamda setib, trişib, yaxşı bazı setişini planladıq. Mehmet Abdullah Erkut'un işkeylen, emili herkete arqılıq emgek can işki koluğa ve ilmi teyrikçilik tayınıp, özgeci yezi iyiliktin kırımını aşırıp beyiştin yaxşı yoluğa tamamen aylın alaylı alaqını ispatladı. Onlarının muvaffakiyetlik

0: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seğınğan yurtımızğa makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprak programımız arqılıq arzu etizimizğa yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprak programısını anlaşanlarını karşı alımız.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Anlavatkınınla Şincan Radyo

Yakında Altın Raylık Yezgilik Peller Akademiyesi bilen Yakin Nayisi birlikte berpa kılgan Cenubi Şincan Rayon Yezgilik Pen Teknikisi de Yenilik Yaratış Merkezi Yakin Şöbü Merkezinin yubki resmi içildi. Bu, Şincan'ın Tuncik Etim Rayon Yezgilik Pen Teknikisi de Yenilik Yaratış Süpsinin Nahiye Derecili Katlamıca Bivasıtı Tesis Kılışı bulup, Şincan'ın Pen Teknik Mulazmetinin ilgirki tarqaq uğurlaştırış noktasıdaki tecrübe punkte endisinin köp Pen maslaşkan, akademiye bilen yerlik çoğukur yuğurulgan supulaşkan endizgi sistemlik özgergeldikidin diyerek verildi. Abdunaylık Yezgilik Peller Akademiyes Partiye Grupsının azası Muavun Akademiye Başlıkı Galip Erş Mundak dedi. İlgiri Abdunaylık Yezgilik Peller Akademiyesi asası katlamda asaslıkı tecrübe puan kitlerine tayinip meşgulat kıladdi. Əslindeki, yakın təcrübü puan kitini misal qalsa, uzaqdan buyan, viviskisi bolsumu adam kəmçil buluşta qiyin əhvalıq duş gəlgən. Pən tətqiqat mulazmıtının köpüncisi bir xıllı bulub, tətqiqat orni öz aldığı iş qılğaçqa, Nahiyyə rayonu yezgilik tərəqiyyatının universal ehtiyacı sistemlik inkas qaytırışı təzgi toxtuğan idi. Yakın şöb mərkəzinin kuruşunun yadrosi pən tətqiqat küçük tarqaq buluş bilen, pen texniki bilen kəsb iki iş bulup qilişte qiyin məsələni həll qilishdən ibarət. Yeni mexanizm bütün akademiyanın pen tədqiqat gücünü birləşdirib, birikim gücü şəkilləndirib, birlik gələn köznəkdə nahiye rayonunun ehtiyacı udullaşdırılıb. Ənənəvi əndəzəgi silif durğanda yeni supunun qatlam dərəcəsi texmi yuxarı, bir tutaş pilaylaş salmıqı texmi zor buludu. Yakın şöbü merkezde Abdunaylık Yezgilik Peller Akademiyesi Kives Tetkikat Ornu başlamcı bulup, bütün akademiyanın ziraat meyve köktat katarlık köp pen kollektif baylıqını biriktirip, bir bütün gevdi bu içi ödüge elip odullaştırış yolu koyuludu. Galip her şey takitler mundak dedi. Bu, Abdunaylık Yezgilik Peller Akademiyesi'nin yakında pen teknikke baş aldı süpsi təsikılgalıqı beraber. Caylar ihtiyacını otur koygan da, biz köp pen mutakhislerini dəlce aydı ötkelgü ucum kılışkı təşkilləyimiz. Asasi katlamdikiler teknik trik izdəş üçün tərəb-tərəb ki qatırmaydı.

Yurtumuzda Altın rayonumuzdaki her kaysi şal işlep çıkarış rayonlarındaki şallı resimleri en yakşı tamaşa kılış mezgilini kütübelip, nur kulağın sayacılarını kilip, seyli kılış, daka kılışkı gelip kılıp, yezken sayayitmen terakiyatı ünümlük türkü bu oldu. Bu mezgilde Çapçal Nahiyesi, Nadaci, Neru Yesi'nin Dao Guangya şallık resmi en yakşı tamaşa mezgilini kütübe aldı. Sözün seyrik, yeşil, katarlık, köpül, soğurtluk, renlik şallar etizdikti. Katlamları inik, obrazı callık bulan tört parça icadi şallık resmini şekillendirip, caylardaki sayacılarını bu yergi kilişki celip kıldı. Sayahatçi, dön boya mundak dedi. Bu yer nait kızıkarlıkken, şal resmi de gel boz, yana şaptolluktu kol birişken, üç akı ufkı resimleri bar bulup bekçiraylıkken. Bu yıl dav Guangyao şallık resim menzirde yolunu eslidi bar bulgan eyni asma yolunu el alaştırıp dayısını östürüp, şiki cahide yığındın şiki özgeçi menziri körüş daka kılış noktası berpa kılıp, sayaçlarının seyli kılışını sinişini yanımı östürdü. Menzir ayının hizmetçisi Gulin Khan mundak tunuşturdu. Bu yıl menzir ayınımız skripki körüki ve kepine körükini yığındın köpe etti. Onun da daka kılıp sürat küçükül buludu. Şunun bilen bile bir kısım yemek içmek mezlik tamlarımızda köpçilik temelidir. Yani bir kısım yerlik özgüç mesulatlarının köpçilik tallap sitvalısı buludur. Örümçü şehri Midin rayonu Yangmogun Bazırı'nın Şinciyen kentide ilgilen yer külümü tahminen 20 kilodan çiki parça şallık resmi kişilerinin alahide deyiktiğini tatkan bulup, bir parçası da sırtikler yurtu kaytıkan, yezi kentlerdeki kepinek zaman özgürüş menzirisi kaytanamayan kılınsa, yani bir parçası da açlık amri, ademsiz uşku, ehli iktidarlık, yezi ilgilik maçlılar katarlı amırlar arkalık, zamanevi yezi ilgiliğinin coş orup ravajlanğalıkı namayan kılıngan idi. Şu cahayı pen tetkikat oruları bilen hem türkü bulup, akıl terikçılıkını umumlaştırıp, yezi ilgili ki medeniyet sayahatını yuguruş arkalık, ekskorsiyatçilerini yezi kent istimalının hayatı küçüge aylandırdı. Ürümçerden gelgen sayahatçı Wang Jue mundak dedi. Bu yıl şallarının üzüş ehval yakışı boptu. Lahiyelin işimi naid özgüç boptu. Bek hayacallandım. Nurgun süretki tarttım.